Bunu bir cümle sözünü tolum yoktırman. Adam sırtkı dünyanı körüş üçün derizge, özünün kalbini körüş üçün aynakke muhtaç boludu. Derizidin sırtının yorukluğunu, aynaktın özünün yetersizlikini körgülü boludu. Adamda özü toğırsa da oyulunuştun ibaret bu aynak boğanda, andın özünün derecesini yukarılı dalaydı. Aklı ruşan, közü ötgör boludu. Şunaqla, yana toxtumay, teğim yaxşı özünü barlıq keltiraladı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tang Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyr xoş.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, küzdeki ziyade sezgörlükünü keltürüp çıkardığın amınla qaysılar, muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axtı xəbər verirdi.
1: Köz bəsli kirişi bilən nurğun kişidə şükürüş, burundan su iqiş, həm də közü qurğaqlaşıb qıçışış qatarlıq ziyade sezgörlük alamətləri görülüdü. Ölçərlinizcə 9-cu ayının başlarından ahırıqca, bütün məmləkətdiki köp qısım caylar gülçini qoyub verişinin yuqarı pəlləsini kütüb aladıkən. Ziyade sezgürlük doğrusu etilganda nurgun kişiler mundaq qaqarab qalıdı. İlgiri əzəldən ziyade sezgürlük bulup baxmağan idim. Nemi üçün tuyuqsuz mışındak kisəl giriptar bulup qapdı mən. Ziyade sezgürlük buludğallar yıldınlıq köpeyişi psikilik roldun bulgan mı? Mende ziyade sezgürlük alamətləri bar. Bu immun tütkücümdən başqalarınkinin küçüklükini bildirəmdi o yak acizliğini bildirəmdi. Köz pəslidə gül çıngığı ziyade sezgürlük buluşda qandaq ilmi usullar bilan taqabül turuş gerek. Ziyade sezgürlük köp körüldüğün 16 xil məsiligə Beijing Tumrun Doktorxanası Alligeriya bölümünün müdir Viraci Jang Yuan bir-birləb cavab verdi. Birinci, ziyade sezgürlükni keltürüp çıxırılgan amillar qaysılar? Birinci sual, ziyade sezgürlük zat qandaq payda buludu? Bu bir xil irsiyet kesellik mi? İlgiri əzəldən ziyade sezgürlük körülüp baxmağan tursa, Nemi üçün tuyuqsızla yana gülçingi ziyade sezgürlük kesili bolup qaludu? Jamyon mundaq cavab berdi. Ziyade sezgürlük bir xil murakkab kesellik. Irsiyat bunungda belgilik rol oynaydı. Ailede toplish xahişi mevcut. Lekin irsiyatlik kesellik deyişki bolmaydı. Ata-analarda ziyade sezgürlük kesili bolsa, farzandlarda bolushu natayin. Bir adamnın ma'lum maddalarga ziyade sezgür bolish bolmasligi genge bağlıq. Lekin kesel qozg'ilish qozg'almaslik, kesel qozg'ilish vaqti va keselning og'irlik darajasi munosib ziyade sezgürlük manbasi muhitiga uchrashmaslikka bog'liq. Masalan, ba'zi kishilar shimolda doim uchraydigan aman o'simliklarga ziyade sezgür bo'lsa-mu, lekin Changjiang daryosining janubidagi rayonlarda yashab, bu ziyade sezgürlük manbasi bilan uchrashmasa, umr bo'yi ziyade sezgürlük alomatlari ko'rilmasligi mumkin. Ilgari hech qanday bayramlik his qilmagan bo'lsangiz-mu, Tuyuqsiz ma'lum bir yili bu xil kesal qo'zilib qolganligini bayqaysiz. Buning sababini ziyade sezgürlikningmi, juglanma ta'siriga uchraydiganligidan ko'rish kerak. Va shuning unumidan bo'ladi deyishki bo'ladi. Shaxsda sezgürlikni qo'zg'aydigan bir chek qimmat mavjud bo'lib, ziyade sezgürlik manbasi ichida oshkorlanib, ma'lum darajaga yetganda, munosib klinikalik kesallik alomatlari va nishonliq a'zodagi kesalliklarni keltirib chiqaradi. Ikkinchi savol Atrapımızda ziyade sezgür balılar barğansır köpeyip atıdı. Bu, onların üst bitiriliş muhitinin bek pakiz bolğalıqdan kelip çıkan mı? Jamyan mundaq deydi. Bu xil qarashni atalmış seyya qiyasından kelgen deyişki boludu. Onun da balılar dastlabki mezgilde qanç köp yuqumlansa, kin ziyade sezgürlük kesilige tereqe qilip ketiş xayıp şunç tövən boludu dep qaralıdı. Bu, təxminən 20 yıl ilgiri bir qadar kan tarqalgan qarash. Lekin hazır kadar bunun doğruluğunda talaş tartış var. Ortak tonuş asıl kılınmığa çıka, bağırlık ziyade sezgürlük kesilliklerinin yüz verişine çüşendirgülü bulmaydı. Kollik tipimizden aldınkı mezgilde üç kitimlik tik yönelisik tarqılışçan kesillik ilmi boyunca tekşürüşü asaslanğanda, 2025 yılı bütün memleket boyunca ziyade sezgürlük burun gelluğu giriptar buluş nisbiti 11.11% idi. 2011 yılı kesel buluş nisbeti 17.16% ketken. 2019 yılı kesel buluş nisbeti 20.17% ketken.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, mehmanxallada yatak kaydırış vaxtını elastik tənşesini işgı aşırılıb olamdı. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər verirdi.
1: Uzundan bu yan saat 14'te kiriş, saat 12'de yatakını kaydırış, devlet işçideki mehmansaray kəsbinin umumizlik kullandığan adeti bulup gelgen idi. Bugünkü günde səpərge çıxış usulunun künseri köp kılışıqı əgişib, istimalçılarının mülazimə təsiratıqı boğan tələbi özlüksüz yuxarı götürülüb, bu kəsb adeti asta-asta buzup taşlandı. Bir kısım mehmansarayla 24 saat yatak kaytırış tüzümünü yolu koyuşka başladı. Mehmanların əmeli köçüp kiriş vaxtıdan başlap, artıq haqqı elenmedi. Mehmansaraylarının yatak oralaştırışı kolaylıq yartıştın, mehmanların səpirge kolaylıq yartışıqça özgürüşünün arqısı da, aldı bilen, mehmansaray kəsbinin köpmənbəlik bazar ehtiyacıqı təşəbbüskarlıq bilen inkas kaytırışı ba. Şendongda təşürüş xizmeti bilen şuğullandıgan Li Jiabang bu vaxtı çoğur təsiratqı ege. Bir qitim komandorobkaga çıkkanda hamkarlaşkıcı tarafının işi çıkıp gelip mehmanxanı saxlap durgan. O yatakın kaytırış vaxtı bulup qalganlığını görüp, dərhal mülazimət subsığı berip, vaqtını uzartışını iltimas kılgan. Qarış taraf yatak qısboğaşqa 20 günlük yatak pulu alıdığalığını aytkan. Keyin qayta pikir almaştırgandan keyin saat 15'ke keçiktürüş, yana bir saatlik haq ilişki pütüşken. Bu pul köp olmuşumu, lekin yatakta turuvatkanda təşvişinişdin xali bolanmağan. Hamkarlaşkıcı tarap kelgenden keyin o aldırap tinap yatakını kaytırıp sırtkı çıkkan. Bazı üskünlerde yatakta unutulup kağılı tas kalgan. Li Jiabang'ın yetişçe eğer mehmansaray emeli kiriş vaxtı boyunca haqi hesaplısa, hizmetini bemalal bir tarap kılıp bulup, andın yatakını kaytıralaydıken. Şunu dinkin o mehmansaray zakas kığanda aldı bilen elastiklik yatakını kaytırdıgan yatakını tallıgan. Köp vaqtlarda çoğum 24 saatki toşkuzu şemez. Belki bu xil elastiklik adamın köğünü hatırcam kılıp, işlani bimalal orullaştırışını tallaş kalalaydı. Bultur pensiyaga çıkan xanalik boğay Li Jiamin, xotini bilen Zhejiang Hangzhou'u sayadgı bargan. O, Shiho külini bir tüştün burun aylangan dinkin, tüşte mehmanxanağı kaytıp aram elip, tüşlük uykunu uxlağan dinkin dağımlıq aylanışını oylağan. Neticede saat 11'den 30 minut ötkende, aldı supudan telefon gelip, Erhut'un işgelenge saat 12'de yatakını kaytırışını əskertken. Li Jiamin, ayalının kan besiminin sel yuqur boğalıqtın bir saat artıq tursu boludugan yakı bomaydıqalıqını sorğanda, karış tarap yatakını zakas kıp boğalıqını. En köp boğanda saat 12'den 30 minut ötken geçe keçik tursu boludugalıqını etkan. İşgelen amalsız aldırap tenep yük taqlarını jığıştırıp, zalda oldurup saat 14'ten aşkanda andın əslige kegen. Əsildeki plandaki lingin ibadet xansıgımı bar almağan. Yaşanğalanın köpençisinden tüştü uxlaydıgan adıtı ba. Tüştük uyğunu köprek uxlaş, sayat, kiliş təsiratını yuqarı kötürüşte intayın mıyım. Li Jiamin'nin etişçe, kiyin bir qitim Sichuan Çıngdoğu barğanda mehmansaraydı saat 14 keçe keçiktürgülü boğan. O, xotını bilen tüştük tamakını xatırjam uxlap, tüştinkin yana tar kocilanı aralıgan. Stimacilanın ihtiyacı asasen, teximi köp mehmansarayla inçki başkuruş arqılıq mulazimetini əlalaştırış boşluğunu qezip çıxdı. Muhbir Beijing'deki nurgun mehmansaraylarını ziyaret kılıp, gerçi köp sandaki mehmansaraylarda 24 saat işçide yatakını kaytırış tüzümü resmi yolu koyulmağan bolsumu, lekin elastiklik, yatak kaytırış, callık bir taraf kılış umumüzük usulga aylanğalıqını baykagan. Meselen, Çönce mehmanxanısının azaları yatakını saat 14 kişi keçiktürsü bolu degen. Meselen, Hilton, Huanpeng, Lifeng, Hanting Katarlıq mehmansaraylarımı ihtiyacı asasen vaqtini muapıq uzarsı bolu degen. Biz nurgun mehmanın tunji güne 20 keçide yatağı yetip gelip, ertesi 3 saat 12'de yatağını kaytırışkı söylengeligini, dämiliş vaxtının yeterlik emeskini baykuduk. Chongqing, Chinju mehmansarayı Nambin Yuli dukan başlıqı Gong Xinyu mundaqtadi. 2025 yılı 9. aydın başlap, Chinju, Chongqing, Guizhou, Guiyang, Shanxi, Xi'andiki 40 yakın dukanının kısmen süpürleri 24 saat öy kaytırış tüzümünü yolu koyup, teximi köp mehmanlağı kolaylıq yaratıp berdi. Elastik yatak kaytırışının mehmansarayga elip gelgen besim üstüde toxtalganda Gong Xinyu mundaqtadi. Hazır 24 saat toluq turdugan mehmanlar intayın az. Normal növetçilik kılsıla taqabıl turgulu boludu. Mehman hanımı erketcan tazlıq növet qetimini köpeytmeydu. Bırak elastik yatak kaytırışının yatak halıtını kontrol kılışkı boğan talibi teximi yokur bolup, sestima her bir eğiz oyunun boş halıtını teximi toğır başkuruşu kerek. Yerim keçide kiriş, ertesi yerim keçide yatakını kaytırış ekvalini normal kütüvelip, oxşaş muamalı kılımız. O yanımındak dedi. Bu, endizini yolu koyuştaki en çoğun kıyın nokta, xeridarla topunun kim şikayelikini, ehtiyacının kayardı şikayelikini, kanda kılganda mulazimetini istimalçıla hakiki ehtiyaclıq cayga yetküzgülü boludugalıqını aydınlaştırı belişten ibaret. Bırak, yeni bir kısım bazır iştik rayollardaki mehmansarayla elastik yatakını kaytırışkı karap bir kış pozisyesi de boldi. Мәсәлән, Хайнан өлкәсе Сәнья шәһәре 2025 елы 36 миллион 158 мең 200 адам кытым саяхатчы күтеп алган булып, саяхатчыларның гомуми хараҗаты 103 миллиард 260 миллион юанга яткан. 2026 елы 1-нче фасылда 9 миллион 528 мең 100 адам кытым саяхатчы күтеп алынып, охшаш мәзгилликедән 8.8% ашкан. Сүрәттәк гүзәл мәнзара, саяхатчылар күп. Сода тазы қызығанда, Мехмасарай кәсіпінің ауат пәсілдікі тежарат бесімі мұ ниспәттен чоң болған. Сәйядекі бір чоң тіптікі Мехмасарайның башқұрғыдсы Личинчин ханым мұндақ деген. Сәйяғы келедіған айлы саяатчылары әмеші түштін бұрын келеді. Оның үстіге ауат пәсілді яттақ сәкас талуыны юксәк тәрежеді мәркәздешеді. Әгер 24 сағат яттақны қайтырыш түзімін елғы қойсақ, алдыдекі мехмалар яттақны қайтырмыса, кәнедекі мехмалар көчіп кірішкі амалсыз қалуды. Еңі мехмаланың көчіп кіршілікі еніқсізлік чоңыйып, соды саяйтігі тәсірі едеді. Яттақны қайтырыш вақты парчыпырат болған денген, пакызлықны сақлаш үшін әр вақыт бұйрық күчікі тұғыр келеді. Бұчағда адам күчі етішмейді. Леченчінің қарышча, кәлгісіде көлімі кичікірек мехман сарайла алды білен, касат пәсілді эластик яттақ қайтырыш мұлазымыты үстеді ізденсі болады екен. Чоң типтегі мехман сарайла қысмен өй шекіліне сынақ тарихысты елгі қойш арқылық 24 сағат өй қайтырыш мұлазымыты үстеді ізденсі болады екен.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı çunguğu nazar programımız müşiyet ahırlaştı. Programımızın dihtori Şirin Gül Toğdi. Mesul muhariri Nuzgül Emir Enver Erkin. Nazar açısı Arapa Tüzencan. Hem de dikkatinle stansımızdan anıtılış aldı durgan başka sarkıl programlar da bulsun.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ijtihad bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı ligirli vatkan radyoanlı kucula. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü üviniş programımızda anlış olanı parçalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü üviniş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi Otriyaş Yaş Kadırlarını Terbiyeleş Kurusu'nun içiliş mürasımıdır kılgan Tirişip çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan tayanç ihtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönekmola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşlı yangıcı mezmunları ile huzurunlağa gidip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlarla Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimliq mezmunlar oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dekıtanla, devamlıq bizde bulsun.

bugün özünün toyu bolğan jigit ekenligini, Nerda güldek çıraylıq bir ayalning tanmırıp oltırğanlığı onun xiyalığa kirip çıkmağanda qaladı. Qanchalik vaqt ötkenligi noma'lum. Nazife axır chidap olamay yan hujırğa kirdi de özünü bir aram qılıwatqan toy köynügini silip etip yumşaq rahat keçil köynügini kiyip aldı. Andın tasliq bir kirdi. O murakkab pasonu türmeligen çaşlardaki kıskışlarını bir-birlap yeşip çaşlarını çuvadı. Andın yüzdeki kirimlerini aldırmay pakı süyüp aynak qaradı. Şu çağdıla özünün közlerden taramlap yaş koyulup atkallıqın yes kaldı. Gerçi perdazları yüvetleyen bosum o yanına şundaq güzel hem jalıpkar idi. O tasliq üyede uzun hayal boğan denken ojır üyge qaytıp kirip karvatka çıkıp yattı. Dilo degen muhim nerse, yokurgu doglat yollaydıgan işken. Meyli toy bolsun ya ki adam ölsün, hizmet degen hamını hizmet. Mensürgü okşaş, idarda muhim vazifini üstüge ağın, mesuliyetçen kişiye nispeten tihim şundak. Nazife şundak oylap, kaçaladı uxlap qağalıqını sezmedi. Ätsi ornundan durup mehmanxanağa çıkan Nazife, safada tügülüp yatkan Mensürünü görüp, nimaklarını bilmeyi turuplu qaldı. Toydan keyinki birkaç gün çıllık hal soraşlardan ötti. Keşleri Mensur yerim geceləyikçe televizor görüp andın karvatka çıkardı da bir-birden besini işip ketken konu erhutuladek pervasız uykuğa getirdi. Nazifedin gözünü kaçırdı. Yakınraq turup qalğanlarda birer yeri tigişip ketişti mu qattıq ihtiyat kılıddı. Toy kılıp 4-cü günü düştün keyin Mensur keyfiyatı intayın nacar halette sırkı çıkıp aynı kere edeple çıkıp getdi. Nazife onun bilan kandak tərizli paranlaşını, kandak muamlı kılışını, kıskısı bir öyde kandak yaşayışını bilenmek kalan idi. O, Mensur çıkıp getkenden keyin hayalga petip oturup getdi. Benim bir yerim normalsız mı ya? İşki üç günün beri o aynak karap öz-özdün şundak sual soraydıgan bop kalan idi. Aynakta ay yüzlük, Zılva qanetlik, güzel bir kız meyüz qırap durattı. Kızın inciki bəlleri, çınlı dükösi közgü Allah'ı taşınıp durattı. Onun hüsn cemali, tək durgi, başka kızlardan artıq ki, herkes kim yok idi. Şundaq turuqluq, neymişki bunda kısmetki doçarı buluşunun səbəbini, o, herkes mi oylap yetenmeydi.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Bu adıllık emez. O şehirdeki her kandak kızdan öte tırışçalık görüstüp, iyanı işlerinin teyarlık hizmetlerini kalışıp bergen. Paypak, küçük balalarının böki, palas, şarpı digendek nerslerini tokudu. Üstüge Amerika bayrağını keştilep, safa yapkışlarını tikti. Tünügün çan tozan besip ketken kural ıskalatıgı kırıp, bir nerslerine tızdığan cavallarının üstüge seyrek, kızıl, maysıran belgi latılarını astı. Herip halı kalmıgıcı işledi. Hatta petti ama bilen aşbaz ayalgı yardımlaşıp, iyanı kılgalla üçün poşkal salganda kolunun işki yerini köydürü aldı. O, huddi medikardak şun çüküp çapalık işlerini kılıp, emdi harduk çıkırıp oynaydıgan çağda yavaşlık bilen asta kendige dacışkı mecbur oldu. Ah, bu dünya nemi degen adaletsiz? Eri toy kılıplı ölüp kesse. Yandaki öyde balısı öyünü beşiği kiyip yığlavassa. Onu az degendek, köngül etiş paliyetlerden sırtı kaldır olsa. Bularga kandak çıdaş mümkün? Bir yılının aldı da o tanslan oynayalaydı. Güllük çıraylık köngleklerini kiyip yürelaydı. Hatta birli vakitte üç yigit bilen muhabbet bağlapmış ürgen edi. Hazır o əmdili 17 yaşkı kırdı. Yani tihi nurgun tanslan oynayışı kerek emes mu? Ah, nemi degen adaletsizlik bu. Hayat onun köz aldıdaki çoğun yoldan ötüp ketip atıdı. Onun da külren kiyimlerini, nepiz güllük gönleklerini kiygeller mi ba? Beş tarlık sazla munluk alınıp turu atıdı. Scarlett özge en tonuş erlege. Doktorhanı da öz kütken yaradar əskerlerge qarab külmeslikni, kolini pulanştmaslıkını oyledi. Lekin, işki mağzıdaki zınaqlarını tutup duruş, yürgini qabrigi kümülüp ketkende körüsüp duruş mümkün bolmadı. Çünki yürgi tihi o yerge kırıp ketmegen edi. Scarlett birdili kolunu pulanlıdış və beşini lınış tişladın toxtap kaldı. Çünki peti amma öyge kırgen edi. O pelenpeydin çıkıca çarçap ketkeşke asırap durup Scarlett'ni edepsizlik bilen derizi tübüdün bu yakı tarttı. Saran boldunuz mu kozam? Taladiki erle karab kolunuzu pulanştı vatsız o. Scarlett, minun kokup cinim çıktı cümo. Bu kılıkınızın apınız anlısı ne mi deydu? Ula bu öynün minun ujiram şikayelikini bilmeydu. Ama peres kılalaydı. Bu mu okşaştı yaman işemez mu? Kozam, herkes bunda kışkıman. Bomısa hem madem sizi kepsiz gelen deyip kendinizden gep kalıdı. Kandaklı bolsun, Mirveter Han'ın bu oyunun sizden ucurunuz şikayelikini biliyordu. Onun üstüge o kıyırmışık bu gepini erlenen hem misi gideydi o dağın? Boldi gep kıman. Dolly Mirveter Han'ın minin en yakın dostum. Kıyırmışık, aman kıyırmışık. Ha kecurun ama. Şıklıman, ben bu yerinin minin ucuramının değeriz şikayelikini unutup kaptı ben. Hem de işkinç onda kımayım ben. Ben ulanın bu yerden ötüp kete vatkını karap durdum şu. Özümle mi bağım geldi? Kozam, rastalı bağım geldi. Öyde oltırıya veriştin şüncelik zeriktim. Scarlett, bunu dinkin bundak kep kılmasıqı verdi berin. Haksızının yaman gepinizi kılıdı. Siz ne Charles'ın örmetini kimme deydi? Ama buldu şıklıman. Ben mi sizi şıkıltıp koydum? Dedi Petty ama isedep durup. Onun könlü sel ornuğu çüşken de kaldı. Scarlett'nin yürekedeki ağırık, boğuzluğu təsir kılıp, bir dilla avazını koyu etip jığılap ketti. Petty ama onun bu jığısını Charles üçün emez, bayıqi peytolla bilen külkü avazlarının jıraqlap ketkeniden dep oyladı. Şu arada Melania asta minip kirdi. Koşumisi türük, kolu da bir çotkı bar idi. Adette retlik turduğan çeçi bugün tügü valgan torun yeşiv etkeşki çoğulup bir kısmı yüzünün yerimini tosu valgan idi. Ama neymiş boldi? Charlie! Petti ama kodu taza bir jığılvanmakçı boğandak beşini Melania'nın mörüsüge koyu aldı. Özünüzü tutu elan suyumlugüm. Melania'nın akısının ismini anlap onun levleri sel bel titredi. Jığlaman Scarlett. Scarlett özünü karvatka itip, öksüp jığlav atattı. O, koldan ketken yaşlıqağa. Yaşlıqının mehrum kılıngan şat horamlıqlarıqa.
Xuddi yig'lasam degan narsalarimga erishaman deb o'ylaydigan kichik balg'a o'xshash yig'laydi. Bu yig'ining endi hech nimaga dal bo'lmaydiganligini o'ylaganda ich-ichidan g'azabi keladi. Qattiq umidsizlanadi. Ha deb yotqinini puti bilan tepatdi. Bunidan ko'ra o'lginim yaxshiroq, dedi u texmi biyaram bo'lib. Uning bu holatini ko'rib, Petti amining ko'zlaridan oqayotgan yoshmi to'xtab qoldi. Melaniya karvatning yeniga berib, ha deb yangisiga tasalli berdi. Qadirlikim, bo'ldi yig'lamang. Charlesning sizni qanchalik yaxshi ko'rganligini o'ylasangizlar, o'zingizga tasalli topa olasiz. Yana totliq o'g'lingizni ham o'ylang. Scarlett bir tarafdan ularning o'zini xato tushunayotganligiga ochiq kelsa, yana bir tarafdan o'zining hamma nimadan mahrum qilib, g'eribsinib qilayotganligi ichinatdi. Bu ikki xil kayfiyat birlashib, uning og'zini ochtirmadi. Agar og'zi ichiladigan bo'lsa, dadasiga o'xshash, qo'sqida yoshirin saqlab kelayotgan hamma dardini to'kib tashlagan bo'ladi. Melaniya ha deb uning dumbisini silaydi. Petti hamma uyning ichida putini uchida mengib yuratdi. Bir chaqda uning deriza pardalarini tushirayotgisi kelib qoldi. Unda qilmang, deb to'ladi Scarlett ishib ham qizirib ketgan yuzini ko'tarib. Men tixi o'lmadim, pardani tushirishning hojati yo'q. Uning ham oz qoldi. Sizlar chiqib ketinglar, bir dam yolg'iz qolay. U yana beshini yostiqning ichiga tiqib oldi. Petti hamma bilan Melaniya ishkisi birdan maslahatlashib, engishib uning bir qarab etib, andin osta minib chiqib ketdi. Palampaydan tushib ketib etib, Melaniyaning qilgan gapi Scarlettning quloqiga kirib qoldi. Petti hamma, uning endi Charlesning gapini qilmasangiz, uning ismini anglasil ko'ngli buzildi ekan. Bechora. Uning gap chiqib qolsa chiroy bir qismi bo'lib ketadi. Yig'lab atmay deb o'zini oran tutib o'ltirdi. Uning dardini texmi og'irlashtirmaganimiz yaxshi. Bu gapni anglab, Scarlettning texmi judini tutib, yotqanni tepib yerga tushirib etdi. Va ularni eng yomon til bilan tillavat kuskib ketdi. Scarlett og'zini buzib tillab oldi. Shuningdan keyin sal qo'sqi bo'shigandek bo'ldi. Melaniya 18 yoshga kirgan turuqliq yolg'iz uyda o'tirib qandoq chidaydigandi. Hech nimaning ro'yitini ko'rmay, yana tixi oksining qorliqini tutib o'ltirganini nimasi?

Hörmetlik radyo anlayıcılar, Ağlavatkanallar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıtsı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isler.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Halk Nashriyatı nashir kılgan, Rahman Mahmud tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140%iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
4: Bintallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
6: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsini yığalmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyib adıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla qarızların bıraqlı tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
4: Uzun yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
6: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu taş yolda velosiped minishning sehrli kuchi.
4: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan o'sha daqiqada Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
8: Sırtta aptap nemirgen yaxşı?
9: Yol boyunun mənzirsi nemirgen güzel?
4: Hava nemirgen sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylı.
10: Kız bek kaltışken.
11: Kandak deysen.
10: Kaç günü bir toyduşkimizni yigit kızının aldı da gül götürüp meyuşka uğurlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
12: Men gül bektik bulunla. Bişanla baş, ayıkınla taş olsun.
10: Gül kız. Sen bu geplerini ne diyorsun gen?
12: Kitaptın.
10: Tünü gün malım bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
11: Gül kız kandak mı dedi?
12: Keldi bahar, küldü günce. Könül yayırdı, gül ışıkı da ahandan urup, bulbul sayırdı.
10: Bu kayış kitap tık yapıp gitti hem de.
12: Bu mehbi, deppe meyme.
11: Gül kız ameliyatı hemen edepedi. Kara, bilim diyen, küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
10: Köp kitap okuş onun mekbiyatlıkken de?
11: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gileyim.
2: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 üyelik bu soğukat kutsi ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
6: Buraya sadece doğru deydu. Her günü tün yerimi gece telefon oynayımız. Şuna çokun en kımmet teri asıraş boyumlarını işiltiş gerek.
13: Keşli kızada göçmay köpüp getmişsin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
2: Kompüterden aldığı bir gün oturup deme azrak kisan tofil işçi olay. Kavap yer pek tuyup gidip deme azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanığa bağıma iş sürüşünü tohtadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlık kızı yalık.
13: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
2: Bir aram bulsam doktoru görünmen, hem de her kız mı karısı kışkınmaymen.
6: Tünümeymen, uklaymen, kanuniyetlik durmuş en yakşı kütünüşken.
14: Ben Norgun'un işçi hizmetini başvurup, milyonla baylık yarattı atım. İşini menki, kanun göçü başta pürüş, karhanıcılarının desmayısı.
15: İşçiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Benim bir vakti görüntüsü üyün sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakti görüntüsü mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
7: Siz... Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayı.
13: Yeme içme isini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
6: Başka cahitki mekteplerine imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bulmaydı.
13: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu olay yakışı göğüde yaşaçık tırışıp attım.
16: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Başkalarının avtomobilini ruhsatsız heydep katlanış hadisi peyda kılsa, avtomobil ilgisinin cevapkarlıkı halas kılınamdı. Oldu bilen bu vaxtki dilimiz alını anlap bakaylı. Wang Xiaochang'ın savaqdeşi Jingfeng katlanış hadisi uçurdu. Bu kandak iş. Aslında Hu Chao özünün bauma markalık pikabini şahsi avtomobil remontxanası açıdığan Li Jun'ge remont kılışka apırıp bergen. Li Jun bu avtomobilini remont kılıp bulup, özü oğurlukça heydiyen. Hem de piyade öyge kitap atkan Jingfeng'ni soğup yarlandırgan idi. Münasuvetlik tarmakla tevşürüş arkalık, Li Jun tört koca ağızdan ötkende süretini asıltıp ötmegellikten Jingfeng'ni soğup etkeli ki. Hadisi de bütün cevapkarlıkların üstüge ilişi kerekli ki məlum boldi. Şunu bilen Jingfeng, Li Jun ve optimal ilgisi üstüden xalık sot mekimisige dava kıldı. Ondaq da, başkalarının optimalini ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisi bunun için cevapkarlıkın üstüge alamdı. Bu dilu misalı da, optimal ilgisi Hu Chao bilen remont kılgıcı Li Jun otursa da toxtan münasiyeti şekillengen. Hu Chao özünün optimalini remont kıldırış için Li Jun'ge tapşırıp bergen. Katnaş hadisi sadır kılıp başkalarını zahimlendiriş bilen işkandık bivasite sebep netici münasiyeti mevcut emez. Ehtilep kanun destorda optimal ilgisinin ruhsatını almay, başkalarının optimalini heydep katnaş hadisi peyda kılışının cevapkarlık subyekti belgilenge. Yani cevapkarlık motorlu katnaş vasıtası da bolsa işletkücü cevapkarlıkın üstüge alıdı. Ziyanının kilip çıkışı da ilgisi ve başkurgucunun mu hatalıkı bolsa ulamı cevapkarlıkın üstüge alıdı. Bu ketimki katnaş hadisi de remont kılgıcı Li Jun optimalini ilgisi ve başkurgucunun ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılgan. Şuna ziyanlanğıcı Jingfeng'nin barlıq zeynini tölep beriş gerek. Onun üstüge ziyanının kilip çıkışı da optimal ilgisi ve başkurgucunun hiçkanda hatalıkı yok. Şuna optimal ilgisi Hu Chao'nın bunun için erkandık tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi acetsiz. Katnaş hadisi de əməli əkvalığı asasən konkret təhlil qılmay, qatnaş hadisi yüz bərsilə optimal ilgisini tölət gözüş, optimal ilgisi nisbətən naid tənsizlik boludu. Optimal ilgisinin töləm cavabqarlıqını üstüge ilişinin aldınqı şərti ba. Qatnaş hadisi cavabqarı optimal ilgisinin iradisiga xilap bolmağan əkvalda motorlu qatnaş vasitisini heydigən, optimal ilgisinin maqulluğunu alğan, yaki optimal ilgisi sükut kılgan boluş gerek. Elbette, heydi güçü optimal ilgisinin iradesi kılap alda, motorlu katnaş vasıtasına heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisi tölem cevapkarlıkını üstüge almaydı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1212. maddesi de mundaq belgilengen. Başkalarının motorlu katnaş vasıtasını ruhsatsız heydigende, katnaş hadisi yüz berip ziyan kelip çıkanda, hadisinin cevapkarlıkı şu motorlu katnaş vasıtası da bolsa, motorlu katnaş vasıtasını işletkücü tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Ziyanının kelip çıkışı da motorlu katnaş vasıtasının ilgisi, başkurgucusunun hatalıkı bolsa, münasip tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Lekin bu bapta ayrım belgilengenleri bunun sırtı da. Ehtilap Kanun Destoru'nun 1212. maddesi yeniden koşulgan madde bulup, optimal ilgisinin ruhsatını almay, başkalarının motorlu katnaş vasıtasına heydep katnaş hadisi yüz bergendeki cevapkarlık subyekti tepsiliği belgilengen. Katnaş hadisi de başkalarının motorlu katnaş vasıtasını ilgisinin makulluğunu ilip, icarı ilip, ariyet ilip işletken bolsa, işletkücü cezmen münasip tölem cevapkarlıkını üstüge iliş şart. Yani kilip ilgisinin makulluğunu almay motorlu katnaş vasıtasını heydigende işletkücü bunun için cevapkarlıkını tekimi üstüge ilişki tegişlik. Elbette bu madde asaslıqı başkalarının optimalini ruhsatsız heydeş kılmışı kartılgan. Bu madde da ruhsatsız heydeş arkalık keliplaştırış məksidige çak koyulgan bolsumu, lekin ruhsatsız heydeş özçüge alıdığan əhvalla naid köp boludu. Şuna belgilimi çıkırılıp olgan alaydı əkvalla bu maddada aval çıkırıp etilgen. Konkret əmeliyyat davamıda bəzdə ruhsatsız heydeş əkvalını başqa əkvalladın pərqləndiriş qeyin. Məsələn, uğurluqca heydeş bilən uğurlaş oxşaş bulmaydı.
Subyektiv jihatdan qaraganda bu moddada belgilangan ruxsatsiz haydash motorli qatnash vositasini egilib olishni maqsad qilmaydi. Lekin avtomobil o'g'irlashdagi eng bevosita maqsad bo'lsa, qonunsiz egilib olish. Obyektiv jihatdan qaraganda o'g'irlangan avtomobil qaytarib berilmaydi. Lekin ruxsatsiz haydagan avtomobil haydab bo'lgandan keyin qaytarib beriladi.

Boş turgan öyge, öycay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın toxtan mıxılaplı kılış şekillenidir. Tövende muhbirimiz Pazilat Arslan bu akta kanun çüşentisi berdi.

Sugurta şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmasın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılışı hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketip etip yol özgertu atkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarmakı Van Famlik'nin hadisine toluk cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkı. Li Famlik'nin cevapkarlıkını üstüge almaydığalıkını bekitti. Li Famlik'nin küçük tipteki pikabı remont kılınğandıkken Zeyn'in 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'nin Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Кейін соғырт шіркеті Ван Фамліктің Абдумүл Зейіні хақыны тәләп қылды. Ван Фамлік төләшін рәт қылды. Соғырт шіркеті оның үстінің Савен Шәрлік сот мәккемісігі дәва қылды. Савен Шәрлік сот мәккемісі сот қылып мұнда қарды. Ван Фамлік бұқ етіпкі қатташ хадысы дә толық жауапкарлықты үстігі алуды. Жоған Ли Фамлікке Абдумүл Зейіні хақыны төләп беріші керек. Sugurta şirketi təmilligən dəlil ispatla ulanın Li Famlikke Abdümül Zeyni haqqını töl gəligin ispatla birerləydi. Şuna sugurta şirketi Van Famlikdin töl tiviliş qoqoqluq. Axırda sot məkkəmisi Van Famlikdin sugurta şirketigə Abdümül Zeyni üçün 10 milyon töləş köküm qıldı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyetinin sugurta qanununun 60. maddısında mundaq belgiləngən. Sugurtın inşanına üçüncü kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadisi gelip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu töligen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgelengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan tölemi algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu töligen de Sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvaffak tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının birinci tarmıkıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almağan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radioloğmuş dostlar, programımızı kayıtıp geldik. Yiğit kızın özüge boğan muhabbetini sınap yakışmak istedik. Kızdan sorabdı o. Benim nerimini yakış görürsüz. Nemi üçün üçüncü yakış görürsüz. Bu çağda kız intayın romantik kılıp. Mən sizne sizden kaysı bir alaydı yeriniz boğallıqı. Ya ki sizden kim boğallıqınız üçün emez. Belki benim sizden yeninizde turğandaki kimli kimli yakış görmen. Dep cevap beripti. Bu cevaptın elakı yiğit intayın söyünüş iskipti. Bana bu muhabbet. Demek şunda xulas kılımız ki muhabbetlik turmuşta doğru pey

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlayanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmayın sizler. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo tuvarına girip, kalan vakitte kalanç anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya'nın nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbekrem Muhtar.
0: Hemkarlık hoş yol. Cungu Amerika İqtisad Soda münasibetinin mukimliği hem hemkarlık tizimlikini uzartışqa, hem mesle tizimlikini kıskartışqa muhtaj.
1: 2026 yılı Cungu bilen Mısır diplomatik münasibet ornatkallıqının 70 yıllıqıdan ibaret tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapkulluq, birlikte alğı ilgirligen şereplik musabını əslisek, dostlarını almaştırış, hemkarlışıp ortak payda iliş, baştın ahır iki devlet münasibetinin asası alaydılıgı. Bir de kitpahlaşıp, kelgüsüge yüzünüş baştın ahır iki devlet terakiyatının asası ritmi bulup geldi. Mısır yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika devleti. Cungo bilen Mısır,

0: bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsü bilen Mısır'ın 2030 yıl arzusunu çoğunkur cipsilaştırış arkası da ixtisat soda hemkarlığı kölemli kenayet iştinin süpetini östürüşkü özgürüp, terakki kılvatkan devletlerinin öz ara menfaati yetküzüp, ortak payda ilişi. Zamanivilaştırışını birlikte emelge aşırışının canlılık sahipsini bütmekte.
1: Yordaniye'nin energiye ve kızılma baylık veziri Harabişi, Cungu Yordaniye'nin energiye kesbini zamanivilaştırış musabısıdaki muhim hemrayı dedi. Tövendi deyiktanla programımızın tepsili mezmulları da bulsun.

Hürmetlik radio anlaşıcılar. 2026 yılı Cungo bilen Mısır'ı diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapkulluq, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlışıp ortak payda ediş, başını ahırı işki dövlet münasibetinin asası alayilligi. Birdek itibarlaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki dövlet terakiyatının asası reytimi bop geldi. Mısır, yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika dövleti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən quruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunqır cipsilaştırış arqısı da ixtisas soda hemkarlığı kölemli kengaytiştin süpetini özdürüşge özgürüp, tereqi qılvatqan devletlerinin özara mənpəti yetküzüp, ortak payda ilişi, zaman yulaştırışını birlikte əmelga şuruşunun canlıq sahibisini pütmekte. Cungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının yuqur süpetlik tereqiyatı, işki devlet başlıqları tüzgen plan ve strategilik yetekçiligidin kelgen. 2014 yılı Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik hemraqlıq münasibeti ornatkandın buyan, işki devlet rehberleri işki tereplik, köp tereplik sorunlarda köp qatım uçuruşup, işki devlet münasibetinin derecesini devamlıq östürüşke puhta asas saldı. İşki devlet başlıklarının strategilik planlaşı arkası da bir belbağ bir yolunu tən quruş teşebbüsü bilen, Mısır'nın 2030 yıl arzusu çoğunqur cipsilaştırılıp, işki tarafının əməli həmkarlığı üçün kən istiqbal içilip, canlıq kartini sizip çıkıldı. Yuqarı qatlamlıq layihənin yetekçiliği de əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliyleşip, yıldız tartdı. Jayşö Şiri şehirdeki elektrileştirilgen yenik relislik tömür yol liniye boyudaki 5 milyon ahalının seperge çıkış ünümünü zor derecede östürdü. Asvan Qumlıqı'daki Kangvingbo yorukluk volt elektri stansisinin Süveyş koltuğu'daki şamal küçü generatorlarıca, Cungo Teknikisi Mısır'nın pakiz energiya nisbetini 42% yetküzüş strategilik nişanını tez işkaşırışıgı yardan verdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyş İxtisas Soda Hemkarlıq rayonu çöllükten zaman yulaşkan sanayet yeni şehirge aylandı. Cüşi Groy'nin Eynek Tala Xumdeni, Vanhı elektrilik su istiqüş zavuti Şucay'nın kesip boşluğuna toldurup, neçi 10 min iş oranı yarattı. Bu, işkiçun strategiyanın tən yüksel yerliginin canlıq namayendisi bulup, Cungo Mısır İxtisas Soda Hemkarlığının nukul soda alaqısıdın her tərəpleme köp katlamlıq, kən sahalik təxtir ortak gəvcisi bərbaqılışqa kötürül yerligidin deyerek berudu. Mısır'nın sabıq zunglisi Şerif Etkandek, Cungo bilen Mısır'nın yuqarı katlamdikilerinin kuyuq beriş gelişi intayin mıyım. Bir-birinin canı can menfaatine asas kılgan bu hıl kat'i kollaş, Cungo

Bu Misir hemkarlığını terakki kılıvatkan devletlerinin samimi itibaklığı. Birleşip özünü kudret taptırışının ülgüsüge aylandırdı. Hemkarlık terakkiyat üçün, terakkiyat halk üçündür. Cungo bilen Misir ixtisas soda hemkarlığı da uzaktan buyan hakiki, samimi diplomatiya idiyesi de başını ahir çan turup, işki devlet halkının ortak arzusunu mevka kılıp, halk turmuşunu yakşılap, halkamısının erişiş tuyğusunu küçeytip, halk üçün bəxt yaratışını başını ahir hemkarlıqının tüp mevkası ve yadroluq məqsid kıldı. Cungo bilen Misir özra mənpət yetküzüp ortak payda aladığan ixtisas soda alaqısı da, hem zor ul əsləyə quruluşu türlerini birlikte ilgir sürüp, işki devletinin uzaq müddətlik tərəqiyyatının qatlıq detal asasını müstəkkəmləb, ixtisatının uşqandak tərəqi qilişiga puxta asas saldı. Hem diqqətni puxralarının turmuşuğa yakın, əl qalibini illetidigan kiçik hem güzel xalq turmuşu quruluşuğa mərkəzləşdirib, İnçki işlerden tutup küş çıkarıp, terakiyatının en ahırkı bir kilometrini aştı. Yezgiligi ve halk durmuşu sahası da, Cungo karxanları Mısır'nın kumluqta 680 netçi quduq burğuluşuğa yardan berip, Qaqas kumluqni tedirci munbet etizgi aylandırıp, Şucay'nın yezgiligi de soğuruş ve ahallarının içimlik su meselesini hakiki hal kıldı. 2025 yılı yol koyulgan Cungo Misir yeni ümit bakımçılık texnikisi boyunca tərbiyeləşdiri tonji qırarda 100 yezi ayalını nəpki eriştirip, kəsb zənciri boyunca bakımçılık bilen təmillidi. Tərbiyeləşki qatnaşqallar 45 günde texniki ögünü aldı. Her bir ailinin otdur çikirimi 10 min Misir pondi açdı. Bakımçılıkının əyi buluş nisbiti zor dərəcdə eşib, Kiçik hem güzel, xalq turmuşu hemkarlığının ülgüsü bop kaldı. Huawei Qatarlıq Cungo karxanları qanat yaydırgan ICT ixtisaslıqlarını tərbiyeləş türü təxminən 40 min Misirlik yaşını tərbiyeləb, Şucay'nın ixtisatını muqumlaşdırışı, xalq turmuşuğa nəp yetküzüşüge mühim töhp qoşdu. Bu xil qan berişdin qan işləşkici bolğan boruluş, Cungo Misir həmkarlıq nəticələrini Misir xalq amısının həqiqi erişiş toyğısıqa aylandırdı. Yenilik yaratış alğı ilgirləşdin hərkətləndirgüş küçü. Yeşil buluş həmkarlıqnın asası. Dünyada yeşil tövən karbolluq tip özgərtiş qədimi tezliş vatqan dəvir çoğun vəziyyətidə, Cungo bilen Misir ixtisas soda hemkarlığını davamlıq əlalaşdırıp, dərəcisini östürüp, ənənivi hemkarlıq sahalarda üzlüksüz büz şahslı qılıp, yeni energiye, tövən karbolluq ixtisat, yuxarı texnikilik, yasımçılık qatarlıq güllənmə musabıqı yolu da çoğunqur kengeyip, hemkarlıqının pentexniki tərkibini üzlüksüz aşırıp, yeşil miqtari ve yeni miqtarının toluq ikkəlligini namayan qıldı. İki tərəfinin ixtisas soda münasibetiga üzlüksüz yeni hayati küş qoşdu. Pakiz energiya həmkarlığı sahasında iki dövlət birlikdə yeşil energiyanı içişini çoğunqurlaşdırdı. Misirdeki ən çoğun yəkitəllik yoruqluq volt türü Misir Asvan Kangvin bu 500 megavatlıq yoruqluq volt elektr stansisi 2024 yılının ahırda resmi iş giriştirilip, Misir'nin energiya kurulmasının tipini özgertişige puxta tirek bulup, her yılı Misir'deki 256 min adetki ailinin tok ihtiyacını kandırıp, 760 min tonna karbon tüt oksidini az koyup berip, taşkatma energiyagi tayin işini ünümlük azaytdı. Ekologilik ünümü körnerlik boldu. Yokur texnikilik yasımçılık katlımı da Cungo bilen Misir dikkatini Misir'nin sanayetleştirişdiki yetersizliği merkezleştirip, yerli kesiplerinin süptünü östürüp derecesini yokur götürdü. Cüyşi Misir eynek talası işlep çıkırış bazısı işe giriştirilip, Misir'nin eynek talası kesbinin yokluktan barlıq kileş, acizliktin küçüğü iştek halkımı terakiyatını bivasta ilgir sürüp, Afrika rayonundaki kölümü aldın Katar'da durduğun eynek talası işlep çıkarış bazısına aylanıp, Misir'nin yeni materyal kesbinin terakiyatıdaki kemtüklükünü toldurdu.
Jeli Avtomobil şirketi Mısır Avtomobil Yasaş Zavutu'nun pütüp şıkkırıştırılışı, Mısır'nın yerlik avtomobil yasaş kesip zancarının üzlüksüz mükemmelleşişine ilgir sürüp, Mısır Avtomobil sanayitinin yerlikleşiş terakiyatına halkılık bir kadem taşlaşığı türtki boldu. Bir qatar noktalıq kesip türleri Mısır'nın öz zeminindeki nurgun aşkuşluk sahalardaki kesip boşluğunu dəl cayda toldırıplı kalmay, birlemçi, çikilemçi yandaş kesiplerinin mas terakiyatıga törtkü bulup, Mısır'nın sanayet azasına puxtulaş, kesip sistemisine mükemmelleştirişigi yardan berdi. Mısır'nın 2030 yıl iqtisadi terakiyat arzusuna texmi çoŋqur maslaşıp, Mısır'nın iqtisadi qurulumunun köp mənbəlişini ilgir sürüş, yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişini tezletiş, imkaniyetlik secil terakiyat strategilik nişanını işqaşırışıga törtkü bulup, üzlüksüz küşlik kuvvet ata qıldı. Diplomatik münasibet orantılganlığının 70 yıllığının yeni başlanış noktası da, Jongo Mısır İhtisas Soda Hemkarlığının istihbali, kelgüsü parlak. Jongo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısının çoğunkur yolu koyulışı ve Mısır yeni cumhuriyeti kuruluşunun ilgiri sürülüşüge ergişip, İki devletin rakamlık iktisat, süni akıl, hidrogen energiyesi Katarlık aldın Katar'daki sahalardaki hemkarlık boşluğu yeni mükengeydi. 2026 yılı 5. ayının 1. gününden başlap, Jongo Mısır'ını öz içi kalan Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletin tamojni beji almaslık tedbirini umumüzlük yolu koyup, Mısır'ın özgeçi mesulatlarının Jongo'nun adettin taşkırı çoğun bazırgı kereşini yanımı tezletip, Mısır'ın rayon soğudu merkezi berpa kılışını küşlik terakki iyi kıldı. Köptereplik ramka astıda, Mısır'ın kesek altın devletlerine resmi katnışı hem de Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın sözleşiş hem rayıga aylanışıga ergişip, İki devlet dünyavi idare kılış sistemisi de texmi zor rolünü cari kıldırıp, terakki kılıvatkan devletlerinin menfaatini birlikte koğdaydı. Kelgüsüge nezer salsak, Jongo Mısır İhtisas Soda Hemkarlığı nokul iki tereplik kategoriyedin halkıp, yeni devirge yüzlengen Jongo Mısır takdir ortak gevdisi berpa kılışının canlılık ameliyetige aylandı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsünün yetekçiliği de, İki devlet körgili, yes kılgılı buludgan texmi köp, hemkarlık neticeleri arkalık, davalğuş, özgiriş buluvatkan dünyaya texmi köp, mukumluk ve aktif küş koşup, yerşarının cenibideki devletlerinin ortak terakiyatı üçün yeni ülge tiklep berudu.

Үгінішні білген адам ән бәқтлік. Үгініш yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış damıda alğı ilgirləvatkan radio anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü Үгініш programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü Үгініш programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimmisiga alalaydıgan, tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuşu mevsimi otur yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vezipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yine okşaşlı yengeçe mezmunlar ile huzurunlar gidip geldi. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunlar Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimlik mezmunlar oranlaştırılığında. Bula kızıqsanla, dekıtanla, devamlı bizde bulsun.

Şu günü keşkorun o teksiz hıyallığı çürüp oturganda işik çekildi. Nazife işini etişiğle eğrimden tan temetlik yoçulu bir er ədəblik salamdan kirip geldi. Ah yüzlük, iğiz boyluk bu jigit intayın sıpayı kaydı yusulluq görmetti. O özünü Mansur'un en yakın dostuyla tanıştırgan dinkin Nazife onu safağı başlap aşkanlığı kırıp kızıq çay demet çıktı. Jigit Nazife'nin oldurışı teklif kılıp özünü kaysı bir doktorhanın doktoru ile tanıştırdı. Hem otur mektep okuqçısı yetekçilik kıldığan aile okuqçısı da közünü aldıdaki bir piyalı çaydan almay turup Nazife'ye kandaktır toy dinkinki er ayarlıq münasuya taqıda dərs sözləşki başladı. Nazife ızat atıp yeğe kırıp getkilek buldu. Ve şigitin buyruqdan sözünü toxtatdı. Siz neyimle depşürüzsiz? Benim bundaq kepeni anlığım yok. Siz neymandaq numus kılmaydıgan adam. Her kancı erimden dostu bolsunuz mu? Bu oydan çıkıp getin. Şigit onundan bətlar ciddileşip kızırıp getdi. Hapınma. Gepimde anla. Siz okuğan bilimli kız. Meseleyi ilmeye karımsak bulmaydı. Bolmasa keyingi turmuşunlarga tasir etidi. Mansur bilen 2-3 gündən beri körüşüp turubatımız. Onun mu keyfiyatı bəkin naçar. O hazır menin yatığımda gərəkməs uxlab qaldı. Mən onun doktor dostu buluşsubdan bilen sizlərin turmuşunlarga köngül bölüp nahaydı təsdiq qaldım. Bu gəplərni deyişmi mağa asanğa toxtumadı. Lekin siz mi anlamsanız bulmaydı. Turmuşumuz kandaklı bolsa bu er ayal işkimizin otursa ki iş. Bunu özümüz hal kılışımız gerek. En yakısı siz bu işlerle arlaşma. Minim o asla arlaşkım yok. Ama Mansur işkimiz balı ağınla. Könlümüz tolumu yakın. Ben onun psikikisini en yakışı düşünmem. Sizge tibi cahitin düşündürmüsen bulmaydıgan mesele bak. Onu özünle hal kılamayızla. Sizler bəxtlik ötüşünle

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yeni siləblən yüz görüşdi. Mən dostunlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayılı. Nemiş üçün insanlar toğılışıdırla su üzüş iqtidarıqı ilgə əməz? İçimliknin təmi rastılla sümürüş nəcisilən münasibətlik mi? Bugün yenə qızqarlıq bilimlədim mi anlayımız? Nemiş üçün təşvişləngən adamın tamaq yegüs kəməkdir? Xoş qadırlıq dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayayatımızda başlayıdım, doq? Qadirlik dostlar, nemiş üçün insanlar quruqluqdakı köp sandik hayvanlardak tuğulışıdırla su üzüş iqtidarıqı ege emez? Nurgun quruqluq hayvanları tuğma su üzüş iqtidarıqı ege. Səbəbi ulanın köpincisi töt putlu hayvanlardır. Töt put bilen mağdığan hayvanlarla nispetten etkanda, ula su üzgende qiyapetini özgertiş hacetsiz bulup, quruqluqda mağdan çağdaki aleti bilen asasen oxşaş. Onun üstüge ulanın burun töşkünün örneği bir qadar egiz bulup, taqat beşini azraq kötürsela, burun töşkini su yüzge çıkırıp nəpəsini nəleydu. Su üzüşmü təbii halda naidi asan buludu. Məsələn, iştiyaki, atının su üzüşü gerçi önümlük ya ki, nəpis su üzüş hərkəti bulmuşu mu, lakin ulanı dəryadın ötküzüşki yetudu. Lakin insanlar ör aləti minib suda su üzüşü mümkün əməz. Əgər siz bütünləy su üzüşünü bilməydiğən bir adamın suğu düşüb getkəlikini köygen bulsunuz, ulanın həmisi digidək bir məhəl, xoda örmağandak yoxur tüvən təvrini boğandın ki, suğu çöküşkü başlaydı. Əgər heç kim qutquzmusa, suda tuncu qıp gelişi mümkün. Hayvanlarga seleştirganda insanların su üzüş seviyesi bir qadar tüvən. Su üzüş seviyesini yoxur götürüş üçün insanlar suda nəpəslinişini qandaq kontrol qilishini ögünü ilişi gerek. Əgər nəpəslinişini kontrol qılmasa, başını götürüp su üzüşkü doğru keludu. Bu insanlarga nisbətən ən önümsiz su üzüş usullarına biri hesablandı. Lekin bu xil usul bilen su üzgən taqdırdımı çoxun bədəni teximi təkşi halatı qilish gerek. Ondaq bomaydikən suda tuncu qıp qaludu. Fiziki nuqtisindən etqanda su üzgəndə layıltış gücü ən mühim. Bədənni teximi çox layıltış gücünə ega qılış üçün çoxum su bilan tegişiş yüzünü çoğaytış kerak. İnsanların put və qolunun orni oxşaş təkşilikdəmiz. Bu üçün düşündürdü ki, birli vaqtda layılaş və tez üzüşdən ibarət bu işin ödüstün çıxış üçün çoxum bədənin ornini gorizontal halətə təngşəş və muvafiq nəfəsliniş əndəsini egiləş kerak. Qısqısı, su üzüş insanların toğılışıdılı babuğan maharit emez. Adam ne müşçün su üzüşünü ögün əleydu? Ne müşçün su üzələdiğən adam suda özünün ait erkin hiss qılıdu. Adam bədəninin tüzülüşüdün qarğanda adam bədəni sünək qatarlıq zişliqi sudun çoğun boğan madıladın tüzülgən bolsu mu? Lekin yenə aşqazan, üçcəy, öpkə qatarlıq əzalarda bir qısım havani zapas saxlıqıdı buludu. Adam bədəninin otturcu zişliqi pəqət hər kub santimetrdə 1.2 gram ətrapıdı bulub, sap tatlıq sunun zişliqidin səl çoğraq. Əməliyyətdə təbii su ya ki su üzüş sarıydıki sunun əmmisi də müayyən ləylimə maddı dançıları boludığalıqı üçün sunun zişliqi sap sudun səl çoğun bulub, hər kub santimetrdə 1.5 gram qeydudu. Arximet qanunğa əsaslanğanda cisimlə suyuqluqda azdır köptür ləylidiş gücünün təsirgə uçuraydı. Bu ləylidiş gücünün çoğun kiçikliki cisim sıxıb çıxarğan suyuqluq uçuraydıqan iğirlik gücü bilən oxşaş buludu. Şuna adam bədəni suda uçuraydıqan ləylidiş gücü mü, muşu qanuniyyətki boysunudu. Yani adam bədəninin suğa kirgan həcmi qanç çoğ bolsa, uçuraydıqan ləylidiş gücü mü şunç çoğ buludu. Adam bədəninin zişliqi suyun zişliqiga yaqin bo'g'ashqa, nazariya jihatda faqat adam bədəni butunlay digidek suvga cho'kkandala, ondan adam bədəni uchraydigan layiltish kuchi bilan og'irlik kuchi tampon holatini shakllantira oladi. Adam bədəni bilan suyun zişliq farqi nayta kichik, shunga adam bədəni uchraydigan og'irlik kuchi bilan layiltish kuchining farqi ancha cho'ng bo'lmaydi. Adam suvda midirlimisimi, asta-asta tövenge cho'kadi. Bu jağda faqat putqol azraq kuch bersila, adam bədəni uchraydigan yig'indi kuch og'irlik kuchidan cho'ng yoki tang bo'ldida adam suvda laylaydi. Adamlarning suv uzishni o'rganishi asosligi suvga ta'sir kuch tushirish va suvda havo almashtirish iqtidorini egallaganligidandir. Su uzalaydigan adam suvda aloqizada bo'lmaydi. Biliki va putining kuch ishlatishi bir qadar ritmlik bo'g'ashqa, buning suv uzishga ham suvning kuchidan texmi yaxshi foydalanib, suv yuzini laylab turishiga yordami bor. Bunun bilan badanning texmi ko'p qismi uzun vaqt suv yuziga chiqib tura oladi. Shunga odamning nafaslanishi va havo almashtirishiga ta'sir yetmaydi. Suv uzishning usullari intan ko'p. Su üzüş usulunu soğu şunğup üzüş, paqçılap üzüş, erkin üzüş, kipinekçilap üzüş ve onduzluğu üzüş qatarlıqlağı ayrışqı boludu. Gerçi su üzgende adam bədəninin su içindeki hərəkət şəkli oxşuş bulmuşu mu, amma əmmisi nəfəs iliş və çıxırışını, tənşəş, put-kol və baş qısmının hərəkətini maslaşdırışdın paydalındı. Бұныңда ауаның зыштығы судың кішік болғалықтың бір тараптын нәпәс әліш вәт шықырыш арқылық көкірек бошлығыдеке ауаның ұмыми мұқтарыны контрол қылып, юқырғы өрләш вәт төәңгі чөкіш мәқсігі еткілі болса, ең бір тараптын суның yüzdə ғолашлап, яки суны еріп әркет ішләш арқылық су иқымының yönілішігі тәсір көрістіп, бәденгі болған әкс тәсір күшіге ерішіп, бәденні алдыға әркеттендіруді. Су өзішні білмейдіған адам суғы түшіп кеткенде немі үшін қанчы тіркешкен сері шүнчі тез чөкіп кетеді. Адамларның суда қатарға yолыққанда тәбейлі пұт білен күшіп, суны дәсімекчі болады. Бұнда қағанда адам бәденінің иғырлық мәркізіге тік болған yuqurg'i ishtirish kuchini hosil qilib bo'lmaydi. Aslida laylab turgan bo'lsa-mu, bu xil xato mashg'ulot sababidan borgan siri cho'kib ketishi mumkin. Odam suvga tushib ketganda bexatarlik uchun qo'l bilan suv yuzini kuchab urib, badanning ustingi qismini suv yuziga ko'proq chiqirib turishni maqsad qiladi. Bu xil mashg'ulot qilish xato. Chunki suvning odam badaniga bo'lgan laylatish kuchi siqib chiqirilgan suyuqlikning hajmiga agishib cho'ngiydi. Suvga tushib ketganda bosh va qo'lni suv yuziga chiqirib olganda, suvning odamga ko'rsatadigan laylatish kuchi burunqidan texniki kichik bo'ladi. Bu xil turaqsiz holatda odamning laylash cho'kish doirasi cho'ngiydi. Buning bilan suvni laylaydigan tamponlik nuqtasini tepish nihoyatda tas bo'ladi. Shunga asalla cho'kib ketadi. Buning ustiga odam suvga tushib ketgan jiddiy paytda adrenalinning ajrilishi ko'payadi. Yurak soqishi tezlashib, muskullar qisqaraydi. Buning bilan badan hajmining kichiklashi kelib chiqadi. Butun badan jiddiy holatda turadi. Lekin odam badanining og'irligi o'zgarmaydi. Shunga odam badanining zichligi sal eshib ketadi. Hamda nafasini surati tezlashgan ahvolda o'pkaga sig'adigan havo miqdori texmi ozib, qiqilib ketadi. Badanning aslidagi havosining o'rnini suv elib, odam badanining zichligi texmi eshib ketadi. Shunga odam suvga tushib ketsa osonlik cho'kib ketadi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha ocharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
1: Tamak chekish. Tamaki çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atıgı. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
6: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değil.
0: Siz байқыдыңыз мо, азыр бәзі сүт чай дүкәндері туйықсыз бір хил найты инчик сүмириш найтысы белән тәминләп, уни 3 дәрәҗәлек найча дип атайдыган булды. Содагарларның әйтүчә, бу хил сүмириш найтысы истемалчыларны чайның мәзелек пурыгыдан хозурландыра алады икән. Тордан шундыйлы бер ахтырдыган булсак, 3 дәрәҗәлек найча тугрысыдагы нургын муназирләрне байкаймыз. Бәзләр мондак тайды. Бундак кичек сүмириш найтысы ишсә хакыйкатан бәк күч кетер икән. Bəzilər bolsa 3 dərəcəlik nəyici bilən içkən içimliknin təmi, adətki nəyici bilən rastılı oxşumaydı, deydi. Əməliyyətdə, bir nəticə il ilgiri, içimlik içidiğən sümürüş nəyicisdə bir qitim nəyidi çox özgürüş bolğan. 2020-ci ilinin 5-də ilan qılanğan Suliyo bulğunışını tüzəşni yenimi küçəytiş toğrısıdaki pikirdə, yemək-işmək sahəsində parçalanmaydıqan bir qitimlik Suliyo sümürüş nəyicisini işiltiş məni qılındı, dəbbəlgiləngən. Шуңа бір мәзгіл сүт чай дүкәндері арқа-арқадан қағаз сүміріш нәйтісіге алмаштырған. Бірақ бұныңға әгішіп ішлеткішілерінің қағаз нәйтігі болған наразылықы пайда болған. Қағаз нәйті асан бұзылып кетіп қалмай, яны асалы ғалиті қағаз пұрқыным іліп кәген. Нәйтіні тіхе чішләшкі болмайды екен. Кейін содыгерлер яна парчыландыған сүлео сүміргішіні алмаштырған. Мәсілен, дайым ұчырайдыған PLA, PBS сүміргішілер. Бәз содыгерлер бейвасы сүміріш нәйтісі білән тәмінлімей, ішіләп күчіләні ұстаканның қапқықы білән ішішіні тәвсия қылға. Бірақ, бір ұстакан ішімлікнің тәмі бәлкім оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі білән мұнасәтік болышы мүмкін. Тәм сәзгісі, пұраш сәзгісі, температура қатарлықларының әмісі емәктікіні ес қылышқа тәсір көрістуді. Бізнің тәмні ес қылышымыз пәкәт тәм сәзгісінің ес қылышыдәк аддил ішеміз. Мәсілән, бұрын итивіліп тамақ егенде, емәкліктің тәмінің өзгіріп қағалықын есқыла алайсыз. Бұның сәвәбі бұрынның кәйіндегі пұраш сезімі. Яни, пұрақ еғіз арқылық, бұрынның кәйіндегі ел арқылық чоң менгі еткіз олуды. Шының білән бір вақытта температура бізнің тәмгі болған сәзгімізге тәсір көрістуды. Çünkü tem sezgümüzdeki bir xil iyon yolu temperaturuna nispeten bir kadar küçlük sezgürlüğü ege bulup, bizge ergen marojlinin tekimi tatlıq, ısık sürlengen kalbasanın tekimi mezelik buladığalıqını yiz kıldırdı. Biz yemeklilerini tetiğen vaxtımızda tem sezgüsü ve puras sezgüsü qatarlı kuşurla çoğmengi birkip, andın mol temge ege buludu. Şuna biz içimlik işkende, eğizgi kırgen huşpıraq bilen tem sezgüsü yiz kılgan tem sezgüsü tekimi inek ve murekkep temini biriktirdi. 2015 yıldaki bir türlük tətqiqatı mundaq bir kızgarlık yekun oturuğu koyulgan. Siz hasırap yemekini ağzınızı salgınınızda, əməliyyatı normal hava iqimi əndisigi kaşılı boğan buludu. Bəzi huşpıraq, yani parnişcan organik madıla burnunuzun kendiki puras yezmenizin rolunu cari kıldıralmaydı. Bəlkim tamaqnın mı yeşlik əməsikini yiz kılalışınız mümkün. Şuna bir vaxt yaxşı tamak yap, esil tamlarının sezgü əzalarınızı elib gəgən təsiratıqı erişməkçi bolsanız, ən yaxsı asta-asta çaynab yap, təkşi nəpəsini işiniz gerek. Sümriş nəticisini işlətkəndə işçimlik təm sezgüsdə teximi uzun turub qalıdı. Bu amılla sümriş nəticisinin işçimliknin təmigi təsir körüstüşünü kəltürüb çıxırdı. Biz bu tılqının ağızdın bivası bir yutum işçimlik işkəndə köp ballarda hava ötüşməydi. Bəzi parlinişcan organik madıla burunğu yetib barğandın kiyin, puras sezimgi yetib baranmasılığı mümkün. Sümriş nəticisini işlətkəndə biz bir yutumda işçələydiğən işçimlik nisbətən az buludu. İşçimlik təm sezgünüzdə teximi uzun turub, teximi köp parlinişcan organik madılanı koyup verirdi. Hatta bu ceryanda eğiz boşluğunuz yenə işçimlikini kızıtış rolunu oynab, təmin yenimi özgərtirdi. Qəhvəni istakanda ölçəş, yəni qəhvənin süpti, təmi, kislatalıq dərəcəsi və tatlıq təmini bahalaş cəryanı da biz daim qəhvə mütəxəssislərinin xoruldab durub qəhvəni şorab turğalıqını görürüz. Bunun içindeki bir məqsəd qəhvəni imkan qədər eğiz boşluğunun hər qaysı çaylardakı təm sezimini

0: nimaligi?
1: Kunda anglatmas.
2: Tuanda qiziqarlıq bilimlerden yeni davamlıq anglap baqaylı. Kaltak topqa ısıqlıq ötkülse, teximiz jiraq uçur iken. Ölçemlik zakıga adeti bir jın atrapıda suyuqlıq sığıdı. Ademler de lemez, hayvallarda mı sürelmelik kesili bab. Spirt ısıqlıq asılı kılanmaydı. Araqını içip oğan dinkin kızışının sebebi kan tomurla keneyip, ısıqlıq ter arqılı kısırtkı tarqılıp getirdi. Erlerinin psikik yeşi adeti emili yeşiden 3 yaş atrapıda keçik boludu. Yatqanda çoğun mena bir xil hormon ajırtıp çıqırdı. Şuna qancı uzun uxlığan seri adamın orundan turğız kemmeydi. Kitap okuşma ısıqlıq energiyesini xoğurtudu. Otarı hesap bilen, her 650 kat oqsa bir kaloriya ısıqlıq energiyesini xoğurtudu. Tədqiqatlarda məlum buluşca, insanlar birden bir keyfiyat səbəbidin yaş tökidi qancallıqken. Sazanın beşi ve kuyruğu kayta asıl buludu, hem de beşinin kayta öz sürüdü, kuyruğu dönme tez buludu. Yeni tuğulgan bu vaxtının görüş nervisi tuluq yetilmegelikten, pekat kara ağ rağınlı görəliydi. Eğer adam başkalarının çırayını inik ayrıyamasa, bu onun çoğun meninsinin ziyan uçurab, adamın yüzünü pərqlendiriş ixtidari tosalgı uçuraş kesilgi griptar boğalıqını bildirişimundu.

Başkalarının optimalini ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisinin cevapkarlıkı halas kılınamdı. Oldu bilen bu vaxtki dilimiz alını anlapa kaylı. Wang Xiaochang'ın savaqdeşi Jingfeng katnaş hadisi uçurdu. Bu kandak iş. Esilde Hu Chao özünün Bauma markalık pikabini şahsi optimal remotxanısı açıdığan Li Jun'ge remot kılışka apırıp berge. Li Jun bu optimalini remot kılıp bulup, özü oğurluqça heydiye. Hem de piyade öyge kitip atkan Jingfeng'ni soğup yarlandırgan idi. Münasuvvetlik tarmakla tevşiriş arkalık, Li Jun tört koca ağızının ötkende süretini asıltıp ötmegellikten Jingfeng'ni soğup etkelik ki, hadisi de bütün cevapkarlıkını üstüge ilişi kerekli ki məlum boldi. Şunu bilen Jingfeng, Li Jun ve optimal ilgisi üstüden Xalq Sot Mahkemesi'ge dava kıldı. Ondaq da, başkalarının optimalini ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisi bunun için cevapkarlıkını üstüge alamdı. Bu dilo misalı da optimal ilgisi Hu Chao bilen remot kılgıcı Li Jun otursa da toxtam münasuveti şekillengen. Hu Chao özünün optimalini

Boş turgan öyge, öyjay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın toxtam mıxlaplıqlı şekillenidi. Tövende muhbirimiz Pazilat Arslan bu haqda kanun çüşentisi berdi.

Sugurta şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmasın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekkebisi bir sugurtçının oğrun besip tölen talep kılış hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketivetip yol özgertuatkanda meşgulat muvaffak olmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen küçük tipteki pikap sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarmakı Van Famlik'ten hadisede toluk cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkı. Li Famlik'ten cevapkarlıkını üstüge almaydığalıkını bekitti. Li Famlik'ten küçük tipteki pikabı remont kılınganıyken Zeyn'in 10 bin yuan bolğalıkı bekitildi. Li Famlik soğurtlatkan soğurt şirketi bilen alakılaştı. Soğurt şirketi soğurt tohtamığa asasen Li Famlik'ten Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Keyin soğurt şirketi Van Famlik'ten Abdümül Zeyn'i hakkını tölep kıldı. Van Famlik töleşini ret kıldı. Soğurt şirketi onun üstünün Saven Şehirlik Sot Mekkemesi'ni deva kıldı. Saven Şehirlik Sot Mekkemesi'ni sot kılıp bunda kardı. Van Famlik bu kitipki katlaş hadisinde toluk cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şu an Li Famlik'e Abdümül Zeyn'i hakkını tölep verişi gerek. Sugurt şirketi təmilligen dəlil ispatla ulanın Li Famlik'e Abdümül Zeyn'i hakkını töl gelikin ispatla bir eləydi. Şu an sugurt şirketi Van Famlik'ten töl tevilişi hukukluk. Ahırda sot mekkemisi Van Famlik'ten sugurt şirketi'ge Abdümül Zeyn'i üçün 10 milyon töleşke hüküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin sugurt kanununun 60. maddesi de mundaq belgilengen. Sugurtun inşanına 3. kişi ziyan yetküzgenlikten sugurta hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının 3. kişinin tölem telep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgilengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı 3. kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegende sugurtlanğıcının 3. kişinin algan tölem somusunu muvafık tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşum adının 1. tarmakıdaki belgilin boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almagan kısmı üçün 3. kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlayanlarla köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlayışını herkes unutup kalmadan size. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalan vakitte kalıncı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırış Türgütçisi Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Başucu Xi Jinping, Qarbı rayon Kuruqluq deniz yeni yolunu tan qurup, bir türküm zoru qatnaş ul əslə türlerinin yolu qoyup, Penglu kanalını yukarı ölçem, yukarı sifatı qurup, Beybu koltuqi xalqara dərvazı portini yukarı səviyyədi bərpa qılıp, Dərya tömür yol denizin ibarat köp şəkillik birləşmi transport ixtidari və optimatlaşdırış səviyyəsini östürüş kerek tap təkidlədi. 9-nji ayning 16-nji kuni yangi Jungo qurilgandan buyonki davlat qatlamidan tunji bir tutash belgilangan daryodan dengizga tutishadigan kanal bo'lgan Penglu kanali putib qatnash boshlandi. Penglu kanalining putib qatnash boshlanishi Guangxining taraqqiyot andisini chunqur o'zgartirib qolmasdan, balki yana davlatimizning g'arbiy janub, o'rta janub rayonlari, hatto butun mamlakatning ichki-tashqi taraqqiyotiga muhim ta'sir ko'rsatib, davlatimizning sharq-janubiy Osiyo allari ittifoqi Hatta yer şarı bilen boğan soda alaqısıya yanımı kolaylıq yaratıdı. 9-cı ayının 15-cü günü Panama təvəllikideki Beygan Nannin Borun namlıq taşqi soda paraxodi Guangxi Nannin portada yolga çıkışqa hazırlandı. Paraxodqa həm Sichuan Chongqing'nin kuruluş materialları, ximiyelik xam əşya qatarlıqla, həm Guangxi Liuzhou'nun avtomobil zapçasları besilgan. 9-cı ayının 16-cı günü bu malla Penglu kanalının tunji türkündeki taşqi soda malları süpüte de yolga silindi. Bu malla Penglu kanalından ötüp janıbqa qarap meñip, köp-köp Beybu koltuqı arqılıq axırda Vietnamning Kanto portiga yetip baradı. Guangxi Nanning Yongzhou tamojnisi işxanasining muavin müdiri Jiang Bin mundaq dedi. Biz Nanning portidan Vietnamning Kanto portiga baradigan xalqaro bevosita qatnash liniyasi va Nanning portidan Chenzhou portiga baradigan suv yo'li ko'p xil birlashma transportidan iborat ikki xil yadroliq tamojindan o'tkazish andisiga qarata muddatdan burun maxsus tarbiyalashga tashkillab, paraxodlarning ravon muqim qatnashiga butun kuchimiz bilan kafolatlik qildik. Penglu kanali shimolda Guangxi Nanning Hengzhou shahridagi Pingtangjiang daryosi eg'izidan boshlanib, Chenzhou shahri Lingshan nohiyasi Luo bozordan o'tib, Chinjiang daryosini bo'ylab Beibu qultiqqa kirdigan bo'lib, davlatimizning g'arbiy janub rayonidagi toshish orliqi eng qisqa, eng tejashlik, eng qulaylik dengizga chiqish yo'lini ochdi. Dengizga chiqish yo'li bir davlat taraqqiyotining muhim yo'li. Boshuji Xi Jinping Penglu kanali qurilishiga yuksak ahamiyat berib, ko'p qitim muhim yo'l-yo'riq badi va tasdiq soldi. 2023-yili 12-nji ayda Boshuji Guangxida xizmat tekshirganda Penglu kanalining qum modeliga birlashtirib, g'arbiy rayon quruqlik dengiz yangi yo'lining tayanch qurilishi to'g'risidagi dokladni angladi. U Penglu kanalini yuqori o'lcham, yuqori sifatda qurish kerak deb ta'kidladi. Suv transporti, ichivitish, iqtisod, xavfsizlik, ekologiya birga o'tlashgan davlat darajalik universal strategiyalik qurilish bo'lish sifatida bilan Penglu kanali g'arbiy rayon quruqlik dengiz yangi yo'li umumiy plani, davlatning universal strategik qatnash to'ri plan programmasi qatorliq davlat darajalik planlarga kirgizildi. Qatnash transport ministerligi suv transport idorasining boshlig'i Yang Huashong mundaq dedi. Penglu kanali g'arbiy rayon quruqlik dengiz yangi yo'ldagi tayanch qurilish, shundaqla bizning qatnash kuchlik davlat qurilishimizdagi belgi xarakterlik qurilish. Penglu kanalining umumiy uzunligi 134.2 km. Qurilish ichki daryo birinchi darajalik suv yo'li o'lchami bo'yicha qilingan. 5000 tonnalik para

deryanı dengizge tutaştırdı. Halkalık baskışta 6-10-5 kilometrelik tağ gevdesini teşip, Şijan deryasının Beybo koltukluğu tutuşuduğun mühim ötkelini ravanlaştırdı. Madau tügünü de dünya boyunca su oranının çüşperki, en çoğun su ticashloki ve külümü en çoğun işki derya su ticashlokini yasap çıxdı. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonluk katnaş transport nazardının muavin naziri Huang Guoxun mundaq dedi. Kelgüsde dengizge yüzlengen katnaş asas ramkisi zech barpa qilinib, tügün portunun kuvveti küçeytildi. Biz Huangtong bayisi tömür yolu, Yujiang deryasi su transportining darajasini o'stirish qurilishi qatorliq zo'r tur qurilishlarni tezdan yo'lga qo'yib, Beibowen porti, Nanning porti qurilishini bir tutash planlab, portlarni biriktirish, tutashtirish andesining amaliyalashishini ilgari surib, butun avtonom rayondagi port topining universal tugun quvvatini o'stirmiz. Sharqiy rayon bilan g'arbiy rayon o'zaro yordam berish, quruqlik bilan dengiz ham turtki bo'lish orqali o'zgacha manzara borligi keldi. Pinglu kanalining ichilishiga agishib, Guangxi Pinglu kanali iqtisod balvag'i taraqqiyot plani qatorliqlarni tuzib yo'lga qo'yib, Pinglu kanali iqtisod balvag'ini asosiy tomir qilgan holda yopirmoq tomiri shaklidagi dengizga yuzlangan kasb o'rinlashtirmasini barpo qildi. Sichuanda daryo, tomir yo'l, dengiz ko'p xil birlashma transport navbatchi poyezdi qatnadi. Sichuan Chongqingning mollari dengizga qarab yo'lga chiqdi. Yunnan Funing porti bu yil ichida bitib, Yujiang Yongjiang, Yujiang daryalarga tayinish orqali Pinglu kanali bilan tutishdi. To'lqin yerib yangvatgan paroxotlar asrlik suv yo'li Yunnan, Guizhou, Chongqing qatorliq g'arbiy janubning markaziy rayonlarini tutashtirib, kasbni sirtqi yuzlantirish umidini oshirdi. Guangxi Zhuangzu avtonom rayonlik hukumatining axborot bayonotchisi Jiang Jiwin mundaq dedi. Pinglu kanalda qatnash boshlangandan keyin Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqiga boradigan asoslik portlarning musobisi zo'r darajada qisqarib, universal ashyo obrot tannarxi 18%dan 30%gacha tuvallaydi. Bu korxonalarning tijorat tannarxini unumli tuvallatib, ichki tashqi savdo obrotini ravonlashtirib, ommaning kirimini oshirib beyishiga turtki bo'lib, G'arbiy Janub rayonining ashyo obrot yo'li indeksi va iqtisodiy jo'g'rafiya xaritasini umumyuzlik qaytadan barpo qilib, rayonning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shadi. Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqiga yuzlanib, dunyoga nazar silindi. Qatnash boshlangandan keyingi Pinglu kanali daryodan dengizga tutishadigan transport yo'li bo'lib qolmasdan, texnik muhimi kasb yo'li, ichivitish yo'li, taraqqiyot yo'liga aylanadi. Bugungi kunda Pinglu dengizga tutashdi. Davlatimizning g'arbiy janubidagi qatmoqat tog'lar orasida dengizga qarab qudrat tepishining davr simfoniyasi yangradi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, mehmanxallada yatak kaydırış vaxtını elastik tənşesini işğe aşırılıb olamdı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər verirdi.
1: Uzundan bu yan saat 14'te kiriş, saat 12'de yatakını kaydırış dövlət işçidiki mehmansaray kəsbinin umumizlik kullandığan adeti bulup gelgen idi. Bugünkü gündə səpərgə çıxış usulunun künseri köp xilişiğe əgişib, istimalçıların mülazimət təsiratıqı boğan tələbi özlüksüz yoxuru götürülüb, bu kəsb adeti asta-asta buzup taşlandı. Bir kısım mehmansarayla 24 saat yatak kaytırış tüzümünü yolu koyuşka başladı. Mehmanlarının əmeli köçüp kiriş vaxtıdan başlap, artıq əqeylənmedi. Mehmansaraylarının yatak oralaştırışı kolaylıq yartıştın, mehmanlarının səpirgi kolaylıq yartışıqca özgürüşünün arqısı da, aldı bilen, mehmansaray kəsbinin köpmənbəlik bazar ehtiyacıqı təşəbbüskarlıq bilen inkas kaytırışı ba. Şendongda təşürüş xizməti bilen şüğullandıqan Li Jiabang bu vaxtı çoğur təsiratqı ege. Bir qitim komandirovkaga çıkkanda hamkarlaşqıcı tarafının işi çıkıp gelip mehmanxanı saxlap durgan. O yatakın qaytırış vaxtı bulup qalganlığını görüp, dərhal mülazimət subsığı berip, vaqtını uzartışını iltimas kılgan. Qarış taraf yatak qısboğaşqa 20 günlük yatak pulu aladığalığını aytqan. Keyin qayta-qayta pikir almaştırgandan keyin saat 15-ge keçiktiriş, yana 1 saatlik haq ilişqi pütüşken. Bu pul köp bolmusumu, lekin yatakta turuvatqanda təşvişlenişdin xali bolanmagan. Hamkarlaşqıcı tarap kelgenden keyin o aldırap tinap yatakını qaytırıp sırtqa çıkkan. Bazı üskünlerde yatakta unutulup qalgılı tas qalgan. Li Jiabangın yetişçe eğer mehmansaray emeli kiriş vaxtı boyunca haqi hesaplısa, hizmetini bemalal bir tarap kılıp bulup, andın yatakını qaytıralaydıken. Şunu dinkin o mehmansaray zakas qığanda aldı bilen elastiklik yatakını qaytırdıgan yatakını tallıgan. Köp vaqtlarda çoxum 24 saatki toşkuzu şemez. Belki bu xil elastiklik adamın köğünü xatırcam kılıp, işlani bemalal orunlaştırışını tallaş kılalaydı. Bultur pensiyaga çıkan xanalik boğay Li Jiamin xotini bilen Zhejiang Hangzhou sayahatke bargan. O Şiho külünü bir tüştün burun aylangan dinkin, tüştə mehmanxanığı qaytıp aram elip, tüşlük uyğun uxlıgan dinkin davamlıq aylınışını oylıgan.

0: Neticede saat 11'den 30 minut ötkende Aldus Pudan telefon gelip, Erhut'tan işgilenge saat 12'de yatakını kaytırışına əskertken. Li Jianmin, ayalının kan besiminin sel yukur boğalıqtın bir saat artıq tursu boludugan yakı bomaydıqalıqını sorğanda, karış tarap yatakını zakas kıp boğalıqını. En köp boğanda saat 12'den 30 minut ötken geçe keçik tursu boludugalıqını etkan. İşgilen amalsız, aldırap tenep yük taklarını jığıştırıp, zalda oldurup, saat 14'ten aşkanda andın əslige kegen. Əsildeki plandaki lingin ibadet kansıgımı bar almağın. Yaşanğalanın köpençisinden çüştü uxlaydıgan adıtı ba. Çüştük uyğunu köprek uxlaş, sayat, kiliş təsiratını yuqarı kötürüşte intayın muyum. Lice Min'nin etişçe, kiyen bir qitim Sichuan çıngdoğu barğanda Mihman Saray'da saat 14 keçe keçik türgülü boğan. O, xotını bilen çüştük tamakını xatırjam uxlap, çüştünkin yana tar kocilanı aralıgan. İstimacılarının ihtiyacı asasen, teximi köp Mihman Saray'la inçki baş kuruş arqalıq mulazimetini alalaştırış boşluğunu qezip çıxdı. Muhbir Beijing'deki nurgun mihman saraylarını ziyaret kılıp, gerçi köp sandaki mihman saraylarda 24 saat işçide yatakını kaytırış tüzmi resmi yolu koyulmağan bolsun mu, lekin elastikliq, yatak kaytırış, canlıq bir taraf kılış umumüzük usulga aylanğalıqını baykagan. Meslen, Chuanji mihmanxanasının azaları yatakını saat 14 kişi keçiktürse bolu degen. Meslen, Hilton, Huanpeng, Lifeng, Hantin qatarlıq mihman saraylarımı ihtiyacı asasen vaqtini muvapıq uzarsa bolu degen. Biz Nurgun Mihman'nın tuncu günü yerim keçide yatağı yetip gelip, ertesi 3 saat 12'de yatağını kaytırışkı söylen geldikini, dämiliş vaxtının yeterlik əməsikini baykuduk. Chongqing, Çinju Mihman Sarayı Nambin Yuli Dukan başlıqı Gong Xinyu mundaqtadi. 2025 ile 9. aydın başlap, Çinju, Chongqing, Guizhou, Guiyang, Shanxi, Xi'andiki 40 yakın dukanının kısmen süpürleri 24 saat öy kaytırış tüzümünü yolu koyup, teximi köp mihmanlığa kolaylıq yaratıp berdi. Elastik yatak kaytırışının mihman sarayı elip gelgen besim üstüde toxtalğanda, Gong Xinyu mundaqtadi. Hazır 24 saat toluq turduğan mihmanla intayın az. Normal növetçilik kılsıla taqabıl turğulu boludu. Mihman hanımı erketcan tazlıq növet qetimini köp etmeydu. Bırak elastik yatak kaytırışının yatak alıtını kontrol kılışkı boğan təlipi teximi yokur bolup, sestima her bir eğiz oyunun boş altını teximi toğır baş kuruşu kerek. Yerim keçide kiriş, ertesi yerim keçide yatağını kaytırış ekvalini normal kütüvelip, oxşaş muamalı kılımız. O, yeni mandaq dedi. Bu, endizini yolu koyuştaki en çonkiyin nokta, xeridarla topunun kemişkerlikini, ehtiyacının kayardı şikerlikini, kanda kılganda mulazimetini istimalçıla haqiqi ehtiyaclıq cayga yetküzgülü boludigalıqını aydınlaştırıp ilişten ibaret. Bırak, yeni bir kısım bazır iştik rayollardaki mihman sarayla elastik yatağını kaytırışkı karap bekiş pozisyesi de boldi. Mesela, Hainan ülkesi Sanya Şehri 2025 yılı 36.158.200 adam kıtım sayacı kütü alğan bulup, sayacıların umumi xeraceti 103 milyard 260 milyon yenge yetken. 2026 yılı 1. pasılda 9.528.100 adam kıtım sayacı kütü elinip, oxşaş mezgildikidin 8.10% aşkan. Süratte güzel menzire, sayacılar köp. Soda tazı kızıganda, Mihman Saray kəsbinin avat pəsildeki ticaret besimi mu nisbətən çoğun boğan. Sanyadaki bir çoğun tipteki Mihman Saray'nın başqurğıcısı Li Qinjin hanım mundaq degen. Sanyağı kelidigan aile sayacıları həmişe çüştün burun kelidu. Onun üstüge avat pəsildə yataq zakaz talonu yüksək dərəcədə mərkəzləşidu. Əgər 24 saat yataqını qaytırış tüzümün yolu qoysaq, aldıdaki mihmanlar yataqını qaytırmasa, kənədiki mihmanlar köçüb kirişkə amalsız qalıdu. Yeni mihmanların köçüp kirişindeki eniqsizlik çoğuyup, soda sayayetigi təsir edidu. Yatağını kaytırış vaxtı parçıprat boğan denken, pakızlıqını saxlaş üçün hər vaqt buyruq küçükü toğır geludu. Bu çağda adam küçü yetişmeydu. Lecençinin karışıca, kəlgüsədə külümü kiçikrek mihman sarayla aldı bilən, kasat pəsildə elastik yatak kaytırış mulazimeti üstədə izdənsib olu deken. Çoğun tipteki mihman sarayla qısmən öy şəkilini sınaq tariqisi yolu qoyuş arqılıq 24 saat öy kaytırış mulazimeti üstədə izdənsib olu deken.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu qetimki Jungoğu nazar programımız müşiyet axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxtı. Mesul muharriri Nozgül Emir Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüzencan. Hem de diqqətinizə stansiyamızın ağıtılış aldı turğan başqa sərxil programlar da bolsun.

Başkalarının optimalini ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisinin cevapkarlıkı halas kılınamdı. Oldu bilen bu vaxtki dilimiz alını alıp bakaylı. Wang Xiaochang'ın savaqdeşi Jingfeng katnaş hadisi uçurdu. Bu kandak iş. Esilde Hu Chao özünün Bauma markalık pikabini şahsi optimal remotxanısı açıdığan Li Jun'ge remot kılışka apırıp bergen. Li Jun bu optimalini remot kılıp bulup, özü oğurluqça heydigen. Hem de piyade öyge kitip atkan Jingfeng'ni soğup yarlandırgan idi. Münasuvetlik tarmakla tevşiriş arkalık, Li Jun tört koca ağızdan ötkende süretini asıltıp ötmegellikten Jingfeng'ni soğup etkelik ki. Hadisi de bütün cevapkarlıkın üstüge ilişi kerekli ki məlum boldi. Şunu bilen Jingfeng, Li Jun ve optimal ilgisi üstüden xalık sot mekkemesine dava kıldı. Ondaq da, başkalarının optimalini ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisi bunun için cevapkarlıkın üstüge alamdı. Bu dilo misalı da, optimal ilgisi Hu Chao bilen remot kılgıcı Li Jun otursa da toxtan münasiyeti şekillengen. Hu Chao özünün optimalini remot kıldırış için Li Jun'ge tapşırıp bergen. Katnaş hadisi sadır kılıp başkalarını zahimlendiriş bilen işkandık bivasite sebep netici münasiyeti mevcut emez. Ehtilep kanun destorda optimal ilgisinin ruhsatını almay, başkalarının optimalini heydep katnaş hadisi peyda kılışının cevapkarlık subyekti belgilengen. Yani cevapkarlık motorlu katnaş vasıtası da bolsa işletkücü cevapkarlıkın üstüge alıdı. Ziyanının kilip çıkışı da ilgisi ve başkurguçının mı hatalıkı bolsa ulamı cevapkarlıkın üstüge alıdı. Bu ketimki katnaş hadisi de remot kılgıcı Li Jun optimalini ilgisi ve başkurguçının ruhsatsız heydep katnaş hadisi peyda kılgan. Şuna ziyanlanğıcı Jingfeng'nin barlıq zeynini tölep veriş gerek. Onun üstüge ziyanının kilip çıkışı da optimal ilgisi ve başkurguçının heşkanda hatalıkı yok. Şuna optimal ilgisi Hu Chao'nın bunun için erkandık tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi acizsiz. Katnaş hadisi de emeli ekvalığı asasen konkret tehlil kılmay, katnaş hadisi yüz bersila optimal ilgisini tölet gözüş, optimal ilgisine nispetten naid tansızlık buludu. Optimal ilgisinin tölem cevapkarlıkını üstüge ilişinin aldıngı şartı ba. Katnaş hadisi cevapkari optimal ilgisinin iradesiga xilap bolmagan ekvalda motorlu katnaş vasitasini heydigen, optimal ilgisinin makulukunu algan, yaki optimal ilgisi sükut kılgan bolish kerek. Elbette, heydigüçi optimal ilgisinin iradesiga xilap alda, motorlu katnaş vasitasini heydep katnaş hadisi peyda kılsa, optimal ilgisi tölem cevapkarlıkını üstüge almaydı. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1212. maddesi de mundaq belgilengen. Başkalarının motorlu katnaş vasitasını ruhsatsız heydigende katnaş hadisi yüz berip ziyan kelip çıkanda hadisinin cevapkarlığı şu motorlu katnaş vasitası da bolsa motorlu katnaş vasitasını işletkücü tölem cevapkarlığını üstüge alıdı. Ziyanının kelip çıkışı da motorlu katnaş vasitasının ilgisi, başkurgucusunun hatalıkı bolsa münasip tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Lekin bu bapta ayrı

belgilengenleri bunun sırtıda. Ağtılap kanun dastorunun 1212 maddesi yeniden koşulgan madde bulup, optimal ilgisinin ruhsatını almay, başkalarının motorlu katnaş vasıtasına haydap katnaş hadisi yüz bergendeki cevapkarlık subyekti tepsili belgilengen. Katnaş hadisi de başkalarının motorlu katnaş vasıtasını ilgisinin makulukunu ilip, icarı ilip, ariyet ilip işletken bolsa, işletkücü cezmen münasip tölem cevapkarlıkını üstü giriş şart. Yani kilip ilgisinin makulukunu almay, motorlu katnaş vasıtasını haydigen de İşler küçü bunun için cevapkarlıkını texini üstüge ilişki tegişlik. Elbette bu madde asaslıqı başkalarının optimalini ruhsatsız heydeş kılmışı kartılgan. Bu madde da ruhsatsız heydeş arkalık kalıplaştırış məksidige çak koyulgan bolsumu, lekin ruhsatsız heydeş öz içige alıdıgan ekvalla naid köp boludu. Şuna belgilimi çıkırılıp bolgan alaydı ekvalla bu madde da aval çıkırıp etilgen. Konkret əməliyyat davamında bəzdə ruxsatsız heydəş əhvalını başqa əhvallardan fərqləndiriş qeyin. Məsələn, oğurluqca heydəş bilən oğurlaş oxşaş bulmaydı. Subyektiv cəhətini qarğanda bu maddada belgilengen ruxsatsız heydəş motorlu qatnaş vasitəsini ilgili bilişin məqsəd qılmaydı. Lekin, optimal oğurlaşdaki ən bevasitə məqsəd bolsa, qanunsız ilgili biliş. Obyektiv cihetten karganda oğurlangan optimbil kaytırıp berilmeydi. Lekin ruhsatsız heydigen optimbil heydep bolgandinkin kaytırıp berilidi.

Boş turgan öyge, öyjay mülazimete hakkı tapşırışını rad kılıştın toxtam mıxılaplı kılış şekillenidi. Tövende muhbirimiz Pazilat Arslan bu haqda kanun düşentisi berdi.

Sugurta şirketi sugurtlatkıcının Abdümül Zeyn'e tölen verse, hadis sadır kılgıcı pul çıkarmasın bulamdı. Yakında Saven Şehirli Halk Sot Mekibisi bir sugurtçının oğrun besip tölem talep kılışı hukuki macerası delosini sot kıldı. 2025 yılı 10. ayda Saven Şehir ailesi Van Famlik Abdümül Haydep yukarı süratlik yol bağlımı yol eğizini boylap ketivetip yol özgertu atkanda meşgulat muvapıq bolmaslık sebebinin Li Famlik Haydigen kiçik tipteki pikapkı sokulup işki Abdümül okşumağın derecede buzuldu. Katnaş başkuruş tarmakı Van Famlik'nin hadisine toluk cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkı. Li Famlik'nin cevapkarlıkını üstüge almaydıgalıkını bekitti. Li Famlik'nin kiçik tipteki pikabı remont kılınganıken Zeyn'in 10 bin yuan bolgalıkı bekitildi. Li Famlik sugurtlatkan sugurt şirketi bilen alakılaştı. Sugurt şirketi sugurt toxtamığa asasen Li Famlik'nin Abdümül Zeyn'ini aldın tölep verdi. Keyin sugurt şirketi Van Famlik'ten Abdümül Zeyn'i hakkını talep kıldı. Van Famlik töleşini ret kıldı. Sugurt şirketi onun üstünün Saven Şehirlik Sot Mekkemesi'ni deva kıldı. Saven Şehirlik Sot Mekkemesi sot kılıp bunda kardı. Van Famlik bu kitipki katnaş hadisinde toluk cevapkarlıkını üstüge alıdı. Şu an Li Famlik'e Abdümül Zeyn'i hakkını talep verişi gerek. Sugurt şirketi təmirligen dəlil ispatla ulanın Li Famlik'e Abdümül Zeyn'i hakkını töl gelgin ispatla bir eləydi. Şuna sugurt şirketi Van Famlik'ten töl tiviliş qoqoqluq. Ahırda sot məkkemisi Van Famlik'ten sugurt şirketi'ge Abdümül Zeyn'i üçün 10 milyon töləş köküm kıldı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin sugurt kanununun 60. maddesi de mundaq belgilengen. Sugurtun inşanına üçüncü kişi ziyan yetkizgenlikten sugurta hadis kilip çıkan bolsa, sugurtçı sugurtlanğıcının üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukunu, sugurtlanğıcıga sugurt pulu tölegen künnün başlap tölem somısı dairesi de vakalıktan yürgüzüdü. Aldık tarmakta belgilengen sugurta hadisi yüzbergenden kiyin, sugurtlanğıcı üçüncü kişinin ziyan töleme algan bolsa, sugurtçı sugurt pulu tölegende sugurtlanğıcının üçüncü kişinin algan tölem somusunu muvapıq tutup kalsı boludu. Sugurtçının muşu maddının birinci tarmıkıdaki belgilim boyunca tölem talep kılış hukukunu yürgüzüşi, sugurtlanğıcının tölem almağan kısmı üçün üçüncü kişinin tölem talep kılış hukukuna təsir körsetmeydi.

0: Nazi. Bugün ananızga öndü dağ nomor etip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Ben jığılış istedim. Qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoruda turımız. Amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip qaptı qo.
3: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız. Amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
1: Ата-анамның сағламлығын тилеймін.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, біз келдік.
5: Бу

0: ish va chechish qurilmasini yurishlashtirish orqali shaxshumlarni itizga qaytirib tuproq qatlamini qo'g'idi. Xuanxi, Xuayxi, Xayxi rayonlarida kuzlik ochliqni yig'ilish tez ilgari surildi. Xebi ölkisi 31 million mo'g'i yaqin yerdagi ko'miqnaqni yig'ib oldi. Bu terilg'u ko'limining 60%ini egallaydi. Bu yil Xebi ölkisi 810 ming yezilik mashinasi va saymonini tanishib, mashinada yig'ish, quritish, ambarda saqlash bir gavdalashgan mashg'ulot andisini umumlashtirdi. Shingtay shahrining Rinzi rayonida cho'ng kombaynlar mokidak o'tishib, bashaq uzish, postini soyish, shaxshumlarni ezib etizga qaytirish qatorli qalqilarni tamomlab, ko'miqnaqni yig'ivli suratini zo'r darajada tezlatdi. Anhu ölkəsində küzlük açlıqının 30%-dən köprəki yığıvlandı. Yeni üskünlər ziyanını azaytıb, kirimni aşırışının mühim kapalıdıq aylandı. Xaucu şəhərinin Voyang nayəsində tutaş kətkən kömü qınaq yaxşı üsüb, yaxşı baş aldı. Bu yıl bu cayda dinini bivasitə yığıvaldıqan əxli dehqancılıq maşilləri zor küçbilən kən aytılıb, kömü qınaq başqı üzüş, dan ayrış qatarlı qalqılar bir qetimdili ish qashirildi. Ilgirki başaq yig'ilishdan hozirgi don yig'ilishgacha ko'miqnoq dinining yerga chechilib ketishining oldi ilinib, kuzlik ochliqni yig'ilishda sifatni o'stirib, ziyonni azaytishga kapolatlik qilindi.
1: Stansimiz xavri. Davlat bayramilik demilish mazgilida joylardagi bog'chilarda mo'l mazmunliq madaniyat faoliyatlari o'tkazildi. Bog'chida dam olish kunlarini yaxshi o'tkazganlar 210 million odam qatimdan oshdi. Kishilar kunduzda kuz manzarasini tomosha qildi. Kechda kechlik sayohat qildi. Davlat bayramilik dam olish mazgilida joylardagi bog'chilar kunduzlik sayohat faoliyati bilan cheklanib qolmay, balki turli kechlik sayohat faoliyatlarini o'tkazish orqali sayohat vaqtini uzartdi. Wuxida Meiyuan bog'chisining oltin kuz bosh temasidagi panus saylisida Shanxayjing yadroliq bosh tema qilinib, yiroq qadimki zamondagi ajoyib g'aroyib rivoyatlar Changjiangning janubidagi 100 yillik bog'chida namoyon qilindi. Joylardagi bog'chilar dam olish vaqti fursatini chang tutib, yana bog' saylisi mazmunini uzluksiz beyitib, shahar aholilari sayohatchilarni yaqin atrofdagi tomosha qiladigan manzara bo'lish Sayahat qildigan joy bo'lish, xushalliqdan bahramon bo'ladigan joy bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Chaujuda Chaurin bog'chisi shahar istirohat universal gavdasiga aylandi. Dam olish mazgilida kutib olgan sayohatchi 240 ming odam qatimdan oshdi. Xofida Logang bog'chisi o'zining o'zgacha tabiiy ekologiyasiga tayinib, manzara tomosha qilish, qo'shilgan bozor aylanish, qo'shilgan orom elishdan iborat iste'mol andisini yaratdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, davlat bayramilik dam olish mazgilida joylardagi shahar bog'chilari 11 ming maydon bayramlik gul ko'rgazmasi, madaniyat ko'riki, g'ayri moddiy madaniyat maroslarini yez qilish qatorliq aloydi faoliyatlarini o'tkazgan. Kutib olgan sayohatchi 210 million odam qatimdan eshib, iste'molning 5 milliard 200 million yuandan eshishiga turtki bo'lgan.
0: Stansimiz xabari. Jungo Xalq Bankisi 10 ayning 8-chi kuni xalq puli perevod nisbatiga aloqador siyosat maydoni hujjatini e'lon qilib, xalq puli perevod nisbatiga aloqador siyosat maydonini tunch qitim umumyuzlik sistemalik sharhildi. Xalq Bankisi mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bozordagi ta'minlash bilan ehtiyojni asos qilgan, ko'p xil pullardan foydalanib tangshaydigan, boshqarilgan turoqsiz perevod nisbati tizimini yo'lga qo'yib, bozorning perevod nisbatining shakllanishida hal qilg'uch rolini joriy qildirishda cho'ng turib, perevod nisbatining qisqa muddatlik zo'r davolg'ushi, bo'libmi qisqa muddatlik jiddiy pahalishishining pul muomila muqimligiga ta'sir yetkazishining nuqtaliq oldini oladi. Dövlətlik pul muamilə və tərəqqiyat təcrübəxanasının alayıdı təkliflik ali tədqiqatçısı Pang Ming mündaq dedi. Jungo Xalq Bankisinin pozisiyasının yadrosi perevod nisbətini bazardakı təminləş tələbinin bəlgiləydiqallıqını təkidləş. xalqaro kirim chiqim farqi bilan

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 1-ci günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi 30 yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap

geçirirsiniz, başkalarına muhtaç olmayı, hatırcam, hoşal yaşaysınız. Tırmışta en tüven çektiği maddi ihtiyaç kandırılması mı, könüllük, erkin yaşıgılı buludu. Seliştirdiğim bozsak, adli sadı tırmışının asası ne mi dese kana ettir. Tırmıştın razı buluş, adli sadı yaşaştaki bayaşatlıkının ve bəxtinin gazinisidir. Hayat bizgi şundak deydu ki, tırmış ritminizni buzma. Adli sadılık işi de yaşan. Şundala bəxt sizden. Barcı dostlarımızga bəxt yar bolsun. Güylerimiz devamlı yanraydı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Başqa bu qeylədə ərlə köpədi. Qızla bilən küsürlüşüb, bir nimiləni deyişətdi. Ula, o yerdən bir nəsəni setib alatdi. Melaniya bilən Skarlett turğan bu qey onda qəməz. Kəlgən ərləmu, özlərinin Ashley bilən daşödə oqıqallıqları. Hazır onun yaxşı əskər işkəlliki. Ya ki, hürmət tələbbüzü bilən, Charles'nin ülümü Atlanta üçün zor yox düşbə oğalıqı toğırlıq gəpləni qaladdi. Kiyin muzikantla bir dilla John Boker yardım qıl namlıq şox muzikıqı çaldı. Scarlett anlapla ixtiyarsız toğlap kətdi. Onun oynuqısı, rastılı oynuqısı kip keti vatatdi. Közleri aldıdiki tahtayda, putları polni ritimgı çürüp, boş tokulda tatdi. Közleri xudı lavıldap küyü atkandak ot bulup yeni vatatdi. Şu aralıqta, teki yenili kilip, şik aldıdı turgan bir ər Scarlett'ni. Onun közlerden çıkıp turvatkan, tansı oynayalmağalıqı boğan örtünüşlerini körüp kaldı. Scarlett mu onu kördi. Ər öz iç külüp koydu. Çünkü o karış tarafının özünü karşı aladığalıqını işbadeli gelikini baykıgan idi. Elbette bundaq işbadını her kandak erkişi baykıya alaydı. O üstüge karı sarcıdın kostüm burulgu kiyip algan. Boyu başkaladın tötlik igiz durduğan. Gevdelik adam idi. Ama bedeni tüvelligen seri oruk idi. Belimi şunçilik inçike. Putlarımı küçük, putadı parkırap durduğan ötkü bar idi. Baştan boyu kiyip algan kar kiyimleri, meydisidiki kepenek galustuki, onun bütün turqi ve çırayğı zadılı yaraşmağan idi. Çaşları kapkara parkırap durattı. İşki tarpedeki çik çaşları çıraylık yasalgan bulup, yenideki atlık əskerlerinin modu burutlarına seliştirganda ve aynı çetelikte körünetti. Bütün turqidin numusunu bilmeydiğen şallak adamlıkı çıkıp durattı. Körünüşü bək muakavır bulup, Adem'ge uçuğu çıkan tekebbur, edepsiz Adem'dek təsir beretti. Onun üstüge, onun Scarlett'ı tikilip durgan kılıksız közlerde yaman bir niyet yoşurungandak alamet bar idi. O közle, ta ki Scarlett onu baykap, onun nəzirini tikküçe şu kilip tuturdi. Scarlett onu tonuyduğandak, yürekinin bir yerden bir sada çıkıvatkandak boldi. Lekin, kim işgəlligini esige alalmadı. Kimli bomusun, o bir nece aydın beri onunla kızıqıp karıgan tonji ər edi. Şuna onunla xoşal bir təbəs

0: dedi. Meni ayıbkı buyurmasqanlarını soraymen. Menin təsəlliyimni qubul qığaysıla. Dövlət üçün qurban boğan bolsa, o yanılı biznin qalbimizdə hayat. Melania közlirdi yaş, onunğa qarap qoydi. Amma Scarlett g'azab va o'shmanlik ichida o'rtinib turibotdi. Kapitan Butler berayotgan bu yiqimliq tasallini bundaq ahvolda har qandoq bir er kishi berolmaydi. Ammo uning kishiga beradigan ta'siri butunlay boshqacha bo'ladi albatta. Ajablanarliki, u uningga tasalli berayotmaydi, aksincha uni masxir qilayotdi. U uning Charlesni yaxshi ko'rmaydiganligini biladi. Melania degan dot bo'lsa, uning uni masxir qilayotganligini faqatla tushunmayotdi. Uni hech qanday odam bilmasin. Scarlett ham tamtirgan, ham qo'rqqan holda o'ylanardi. U o'z bilgan ahvollarni davdami? U esl zodlardan emas. Shundaqkan uni demaydimi degili bo'lmaydi. Bundaq odamlarning odamilikini o'lchaydigan o'lcham yo'q. Scarlett beshni ko'tarib uniga qaradi. Uning javg'iyi ozroq pastga sangilab, xuddi uning yestashlik qilayotgandek holatda turardi. Qo'lidagi yelpugish yelpishdan to'xtamagan edi. Uning chiroy ishpatisidagi ma'lum narsalar Scarlettning ro'yiga jang e'lon qilib turardi. Bu Scarlettning yuragida jirginish paydo qildi. Shuning bilan tang vujudidagi kuch asliga kelib, ushtumtut uning qo'lidagi yelpugishni tortib oldi.
1: Men hech nima bo'lmadim, dedi u qattiq talaffuz bilan. Yelpish hajassiz, chashlarim chuvilib ketdi. Scarlett, qadrlikim, kapitan Butler, uni kechiring, u bechara Charlesning ismini anglasa o'zini tutolmay qoladi. Balkim bugun oqshom bu yerga kelmasligimiz kerak bo'lgandi. Tixi bugun atigali xotirjam turib o'tatdik. Mana qarang, keyin mana mushundoq jiddilashib ketdik. Bu musiqa, bu qizg'in kayfiyat, bechara.
0: Men tushunaman. Dedi Butler talaffuzga tasda jiddiy tus berib. Lekin Melaniyaning o'moq va qayg'uliq chiroyiga qarab etib, uningdan bir nimani sezgandek darrov chiroyini o'zgartdi. Amdi uning qari chiroyida majburiy hurmat va muloyimlik aks etdi. Sizning g'ayratli xonim ishkaligingizga ishonaman, Velks xonim.
1: Men to'g'riliq bir og'izmi gap qilib qo'ymaydi?
0: Scarlett ochiq bilan o'yladi. Melania sal tengirqigandek kulib qo'ydi. Ondan
1: "Ha, undoq deyman, kapitan Butler. Doktorxonalar komiteti bizga mush pukayda turib berishni topshirgan. Chunki o'yin qo'yilishdan ilgirki 1 minutda yostiq qipalamsizlar? Ha, bu bek obdan. Ustida bayroqning surati bor."
0: Melania ishtik burilib pukayga kelgan 3 otliq askarga qaradi. Bir daqiqa xiyolda kapitan Butler nima degan yaxshi odam deb o'ylab qoldi. Arqadalla Pukayning sirtidagi tükürük qochi bilan ko'nglikining orliqida to'sib turgidek bir narsa bo'lsa bo'ptikan deb xiyoli shuningga yetkaldi. Chunki u uch askar ha deb tükürük qochsiga tükürib o'tatdi. Ammo tükürüklarni uning tushira olmay yotqashqa Melaniya ko'nglikiga tükürük chachrab ketishdan ansirab qoldi. Arqadalla Pukayga bir muncha xeridor kelib, Melaniya Butlerni, Scarlettni va tükürük qaçısını unutup qaldı. Scarlett zuvan sürmək özünü yelpip ulturatdı. Beşini mi kötürməkdi? Kapitan Butler'nin çapsaraq paraxotuğa qaytıp ketişini tiləp ulturdu. Eranızdan qazaqılığını xeli boldu mu?
1: Şundaq bir yıl bolay dedi.
0: Bir yıl, min yıldak belingendi o sizge. Scarlett onun bu gipinin mənisini çüşenmedi. Ammo uning o'zini indakka keltirmoqchi bo'layotganligini sezib, zuvon surmadi.
1: To'y qig'inolarga qanchalik bo'lgan? Mening sizga bundoq savol qo'yishimni kechiring. Mening bu yerlardan ketganimga uzoq bo'ldi. 2 oy bo'lgan.
0: Javob berdi Scarlett hala xolimay.
1: Paja, sep o'zidan paja bo'pti.
0: Dedi Butler og'izining uchidala.
1: U o'lgir. Scarlettning g'azabi tashdi. Uning o'rnida boshqa odam bo'lgan bo'lsa, ochiqimda uni bu yerdan qo'g'lab chiqaratdim. Lekin u Ashley bilan bo'lgan heliqi ishlarni, mening Charlesni yaxshi ko'rmaydiganligimni biladi. Shunga tilim tutuqda.
0: U yelpugishdan ko'zini olmay, xeligicha zuvonsiz jimjit o'tirdi.

0: Bu kepçe bundak sorulagı kilişiniz tonji kitim okşumamdı.
1: Bu yerge kilişimden muvapıq emeskini bilemen, dedi Scarlett aldırap düşendirip. Bu yerde aslında turduğan Miklor ailesinin kızları, Virginia'ya kitip kilip turduğan adam yok, Melania işkimiz. Zim üçün her kandak narsistin vazgeçiş kerek o.
0: Bu Elsin hanımdan kip emes mi? Ama onun ağızdan başkası çıkıp atadı. Scarlett'nin ötkidek bir neçe yığız gep kığız keldi yo, lekin demekçi boğundani içige jötüp etti. Onun bu yerge kilişi birer izim üçün emes. Öde oltıri verip zerikip ketkenlikten edi. Men oylayman, dedi patlar oyunlup durup. Karılık kiyip yürüş tüzümü ayalladın, kar kiyimler bilen kağan ömürni öyge bekini bilip ötküzüşüne talep kalıdı. Bu tüzümü hindistallık tulkotollarının özlerini köydürüp öltürüvelişler bilen okşaç vekşi iş.
1: Köydürüp öltürüveliş?
0: Butler külüp koydu. Çünkü Scarlett o işini bilmeydiğalıqını oylap, kızırıp ketken idi. O, əzəldin özü çüşenmeydiğan geplerini kıldıgan adamlarını öşkür etdi. Hindistan'da ərlə ölsə kömmək köydürüdü. Xotollarım otunun içine kirib, er bilen birli küyüp ölüdü.
1: Nemi de yani için işliq? Ulan neymiş kundak kılıdı? Sağçılanın karı bombamdı?
0: Elbet karı bombaydı. O yerde özünü köydürüp ülvanmıgan xotollarını cemiyet koynuğa anmaydı. Esilzadı xinimla ulanı tərbiyə körmügən dəb kəynidin gulgulu kılışıdı. Siz mi hazır kızıl könle kiyip Şotlandiya usulunu oynaydıgan bolsanız, bu yerdeki xotollarımı cazmen sizin qaybetinizin kılışıdı. Bu müşonun bilen oxşaş iş. Bırak ulanın adeti bizden cənabdaki tul ayarlarını tırk kömü içtin köp yaxşı.
1: Siz beni tırk kömülgən deyiş ki kandak petini batısız.
0: Ayal kişi degen özünü bağlıgan zancirge məhkəm esilip aldıgan xaq. Siz Hindistan'ın o adetini vəhşiyi dediniz. Lekin oylap yıqın. Canıp hükümetinin ihtiyacı düşmügen bolsa, siz bugün akşam bu yerge kilal aytdınız mı? Bundak münazirlerden Scarlett daim gangırap kalatdi. Butler'nin bu gəplerini anlap, teximi gangırap ketdi. Çünkü onun dümü şundakırak bir gungı karashpa bulup, onu o özice toğra dəp karaytdi. Şundaktım o, hazır Butler'ni besip düşüş kerek.
1: Elbette kilalmaydım. Onda kısam, namımgı yaxşı bulmaydı. Xuddi Charles'ni yaxşı kömey.
0: Butler onun tikilip durup, gepinin ahırını kütti. Közlerdi bolsa, onu mesğir kılıp, huzurlu vatkandak işbadı oynap duratdi. Onu körüp, Scarlett gepidin toxtu aldı. O adam onun Charles'ni yaxşı körmeydi qalıqını biletti, hem özünün tekellüp, ve kızıqışlardan paydalanıp, Scarlett'nin erini yaxşı körmeydiğalıqını başkıçı düşendirişigi yol koymaydı. Esil zadilagi mensup olmağın bundaq adamla bilen arlışış nemi degen korkunuşluğa? Esil zadı adam ayal kişinin yalgan gep kılvatqalıqını bilip tursumu, onun geplerini işengendek işbada turup anlaydı. Manı bu, canıplık çevendazlağı xas xislatdı. Ondaq adamla gep kığandı qaydilik gep kılıdı. Gepleri bilen ayallarını hoş kılalaydı. Lekin bu adam onda kaydılarını nezirge anmaydıgan, hiç kim eğizge anmayan geplerini kılışını yakış gördüğün adam hoşaydı.
1: Men sizden gepinizden ahırgı tekaza bulup attı men. Siz kişini bek mi bizar kıldıgan adamken siz?
0: Dedi Scarlett ahır bulanmay. Butler Fokay'dan belgeci artılıp ağzını Scarlett'nin kulkığı yıkayın digidek ekeldi. Andın, Afina'nın sahnelerdeki kızıqçılığı oxşaş kıyapette boş avas bilen. Qorxmang, obdan xinim. Sizning sırınız menin könlümde mängü bexatar saqlandı. Dedi Scarlett təlvilatçı kızgınlık bilen boş avasda.
1: Nemişki bundaq gəplərni deyisiz?
0: Sizni xatırjan bolsun dedim. Onundan artıq sizge nemi deyişim kerek? Menin diginimge könöng gözülüm, bolmısı sırınızni yiyip etmen desem bolamdi. Scarlett onun közlerge bir ihtiyar karab, o közlerden kapsız balının adam ahmak kılıvatkını dek bir xil işbadi kördü de pıxıldap külüvetti. Bu körünüş bəkmü külkülük edi. Butlerimi külüp ketti. Külgendimi qattıq küldi. O tərəflədiki adamlarının həmisi ola tərəpki karışıp koydu və Charles Hamilton'nun tul qalğan xotununun natonuş bir adam bilen qızğın paranlaşıp durğalığını körüb, dərulu kusurlu işgı başladı.
1: Doktor Made sahnaga chiqib, ishki qo'li bilan ko'pchilikni tinchiqqa ishora qildi. Bugun biz nutqini boshladi u. Bu yerdagi sahib Jamal xonimlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ular yerib charchashlarga qaramay, bugungi bu iyani faoliyatimizni muvaffaqiyatga erishtirib qolmay, yana bizning bu oddiy zalimizni go'zal bir bog'chiga, attirgullik bir bog'chiga aylantiribdi. Ko'pchilik guldiras olqish yangratdi. Xonimlar o'zlarining vaqtlari bilan emas, bir jib qo'llari bilan mo'jiza yaratdi. Qaranglar pokayladiki nafsmallarga. Ularning hammasi bizning jalibkor janib ayollarining chivar qo'llari bilan yaratilgan narsalar. Yana bir qitim tantani ko'tarildi. Scarlettning oldidagi pokaga yo'lnib turgan Butler bo'sh ovozda. Bu odam ba'ayni o'shkining o'zi. Sizchim shundaqmi? Dedi. Scarlett uning bu gapiga dastlabda hayron qoldi. Butun Atlanta bo'yicha hurmatga sazovar bu odamga nima uchun buncha hurmatsizlik qiladigan do'q deb o'ylab, uniga achchig'i bilan homiyib qo'ydi. Keyin doktorning to'xtamay likildab turgan saqliga qarab, qarg'on seri rostli o'shkiga o'xshitib, o'zini tutolmay kulib ketdi. Ularning qilgan ishlari yolg'iz bo'la emas. Ular yana o'zlarining mehribon, yumshoq qo'llari bilan nurg'un yordarlarimizning yurakini ulab, bizning ishlarimiz uchun baturlik bilan jang qilib yorlangan bu baturlarimizni o'lim og'zidan yondirib keldi. Ular yana bizning nimaga muhtoj ekanligimizni tushundi. Bu yerda men ularning ismlarini bir-birlab tilga olmayman. Biz nurg'un pul xajlab, Angliyadan dori setib olishimiz kerak. Bugun bizning bu yig'ilishimizga batur bir kapitan qatnashdi. O qamal liniyasida bir yildak harakat qilib, bizga nurg'un do'ri o'tkazib berdi. Hozirmi, yana shu ish bilan bo'lyapti. U bo'lsa-mo, kapitan Red Butler. Butler adab bilan egilib qo'ydi. Uning bu turqi Scarlettning o'ylamagan yeridan chiqqan edi. Shunga u buning sababini o'ylab qoldi. Uning ortiqcha takalluf bilan egilib ketishi bu yerda o'ltirgan odamlarni mansitmaganligidan bo'lsa kerak. Shu orliqda butun zal uning hurmatiga qilingan tantana sadosi bilan to'shdi. Bulunglarda o'ltirishgan xonimlarmi bo'yollarini so'zishib uningga qarashdi. Ha, Charles Hamiltonning tulqag'an xotini ko'ziga kirib olgan osh odamkanda, bechori Charlesning o'lginiga tixi bir yil bo'lmagandi. Bizga tixi ko'p oltin kerak. Mening har qaysinglardan talabim. Doktor so'zini davomlashtirdi. Sizlarmi azroq qurbon beringlar. Sizlarning berginglar oldin qisabda qon kechib kurash qilayotgan sur kiyimlik baturlarimizning tortayotgan jafolarga selishtirganda hech nimaga arzimaydi. Xonimlar, menga sizlarning zinnat buyumlaringlar kerak. Ularni men olamanmi? Yo'q, u narsalar bizning hukumatimizga kerak. Hukumat sizlarga shundoq chaqiriq chiqardi. Men bu talabni rad qildiganlarning chiqmaydiganligiga ishonaman. Julalınıp turgan qimmat baha taşla çıraylıq beləklədi paqırap tursun nime degen obdan. Lekin bizning işlerimiz üçün berilgen qurban u taşladı mı nəcə baravar gözəldir. Altullarını eritib, göhərləni setib, ulanın ornığı dora və davalaş üskünləri setib alımız. Xanımla, hazır bizning işki nəpər qəhrman yardar cancımız sevət götürüp aldınlağı barıdı. Onun axırqı sözləri güldiras alqış, va tantana sadolar ichiga ko'milib ketdi. Scarlett tunji qitim ustidagi qorliq kiyimlar uchun xush bo'ldi. Bu kiyimlar uning mumistan qolgan oltin halqisi bilan oltin zanjirini, cho'risiga qora yoqut qo'yilgan oltin bilaguzugini va anorgul shaklida yasalgan oltin bulapkasini saqlab qolgan edi. Scarlett ichki askarning bir sevatni soq qulg'i o'tkazib olib, xalqlarning oldida uyon buyon mengib yurganligini, qeyri yosh xonimlarning ba'zilarining qizg'inlik bilan kulishib turib, qo'llaridagi bilaguzuklarini sug'urib berishayotganligini, ba'zilarining echingandek qiyofatda quloqlaridagi halqalarini chiqarib berayotganligini, bir-birining bo'yinlaridagi zanjirlarni yechayotganligini ko'rdi. Oltin jabduqlarning jiringlashlari, to'xtab turing, mana hozirli ip berman degan ovozlar to'xtamay olinib turatdi. Har bir tal oltin jabduq sevatga tushganda bir qitim tantana boshlanatdi.
2: Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Anlavatkın Anla Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlıgıcılar.

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bozumu Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.